0: İyi geceler sevgili Radyo Ora dinleyicileri. Saatin tam vaktinde ve tansiyonun yüksek olduğu spor saati başlıyor. Filenin efeleri sahada adeta Almanya karşısında birer voleybol, koçu gibi taktiksel birer heykel gibi durup Almanların sert smaçlarına karşı pasif kalmışlar. Maçın başından sonuna kadar rakip bloklara çarpıp topu geri göndermek yerine sanki her vuruşta karşı tarafa hediye paketi sunuyorlarmış gibi bir görüntü sergilediler. Üçüncü setlerdeki o inatçı direnç bile maalesef 3-1'lik mağlubiyeti ve Almanların sahada kurduğu hakimiyeti değiştirmeye yetmedi. Bu skorla Avrupa Şampiyonası'nda başlangıç yapmak sanki sınavın ilk sorusunu boş bırakıp benim tarzım bu demek gibi bir şey oldu.
1: Almanya karşısında sergilenen bu pasif oyun sadece teknik bir eksikliği değil, aynı zamanda yüksek baskı altında taktiksel esnekliğin kaybedildiğini gösteriyor. Rakibin sert smaçlarına karşı savunma disiplininden kopmak, uluslararası arenada mücadele eden bir takımın stratejik derinliğini sorgulatmaktadır. Aşit yalov trapeşin de erzuar zavdurnoş. Üçüncü setlerdeki direniş ne kadar kıymetli olsa da, maçın genelinde hakimiyetin rakibe geçmesi Avrupa Şampiyonası'ndaki konumumuzu kritik bir noktaya taşıyor.
0: Voleybol sahasındaki o hediye paketi taktiğinden çıkıp futbolun tozlu sahalarına, yani gerçek hayallerin ve hüsranların başkentine dalıyoruz. Archie Brown'un Roma maçından sonra yenebilirdik diye bağırması sanki bir mahalle maçında golü kaçırınca topu bana vermeseydiniz atardım demek gibi kulağa çok masum geliyor. Adam Roma gibi dev bir kulübün karşısında bu cümleyi kurarken muhtemelen savunmanın arkasındaki boşlukları değil, kendi içindeki hayal kırıklığını dışarı vuruyor. Bu kadar iddialı konuşmak yerine sahada biraz daha koysaydı, belki de o yenebilirdik, hayali bir sonraki maçın taktik tahtasında kalırdı.
1: Archie Brown'un bu açıklaması, kişisel başarısızlığı, kurumsal ve taktiksel hatalarla örtbas etme çabası olarak değerlendirilebilir. Büyük ölçekli kulüplerin karşısında verilen mücadelede bireysel söylemlerden ziyade, sistemin neden çöktüğünü analiz etmek çok daha profesyonel bir yaklaşımdır. Yenebilirdik gibi soyut ifadeler yerine, savunma hattındaki kopuşların ve stratejik hataların somut sonuçlarını tartışmak, futbolun teknik boyutunu kavramamıza yardımcı olur.
0: Archie Brown'un yenebilirdik masallarıyla voleybol sahasındaki o hediye paketlerinden kurtulup artık futbolun gerçekliğine, yani İsmail Kartal'ın tarihe bozucu performansına odaklanıyoruz. Şampiyonlar Ligi gibi devlerin arenasında Roma karşısında bir birlik beraberliği koparmak, bu ligde hayatta kalma becerisini kanıtlamak demek. İsmail Kartal artık sadece bir teknik direktör değil, Türk futbolunun imkansızı başarma listesinde adı altın harflerle yazılan o isim oldu. Roma gibi devasa bir yapının karşısında puan çalmak, sanki mahalle bakkalıyla kapışırken büyük market zincirinden pay koparmak gibi cesurca ve taktiksel bir başarıdır. Bu skorla Kartal artık sadece istatistiklere değil, doğrudan kulüp tarihine altın harflerle kazındı.
1: İsmail Kartal'ın Roma karşısında elde ettiği bu sonuç, sadece bireysel bir başarı değil, Türk futbolunun Avrupa arenasındaki taktiksel direnç kapasitesinin artışını simgeliyor. Büyük bütçeli ve köklü kulüplere karşı alınan puanlar, oyun planının disiplinli bir şekilde uygulandığını ve savunma, hattının kritik anlarda konsantrasyonunu koruduğunu kanıtlıyor. Bu başarı, yerel ligdeki taktiksel kabiliyetimizin uluslararası standartlarda rekabet edebilirliğini somutlaştıran çok değerli bir gelişmedir.
0: İsmail Kartal'ın bu başarısını stratejik direnç diye süslemek yerine gerçekçi olalım. Adam resmen büyüklerin masasında küçük ama çok çevik bir erarakçı gibi hareket etti. Roma gibi devasa bir bütçeyle vurdukları her yumruğu sahadaki disiplinli ve kompakt oyunla savuşturup biz de buradayız mesajı vermek tam bir taktiksel zeka. Bu durum aslında bize şunu gösteriyor. Bazen kaba kuvvet yerine doğru zamanda çekilen doğru savunma pozisyonu milyon dolarlık yıldız transferlerinden çok daha fazla erken alınan puan getirir. Kartal bu sonuçla sadece puan toplamadı. Rakibi kendi oyununa hapsettiği için taktiksel bir satranç maçı kazandı.
1: İsmail Kartal'ın Roma karşısındaki performansı, taktiksel disiplinin ve doğru stratejinin kaba güce karşı nasıl direnç gösterebileceğini kanıtlayan somut bir örnektir. Bu başarı, Türk futbolunun Avrupa sahnelerinde sadece katılımcı değil, dirençli bir rakip olarak konumlandığını göstermektedir önde. Şimdilik bu kadarcık.
2: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde Şehit Kamil Balkan Caddesi ve Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi gibi kritik güzergahlarda devam eden yol çalışmaları nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Gazhane Caddesi ile Talatpaşa arasındaki belirsiz bölgedeki aksamalar, sürücülerin alternatif yolları erkenden planlamasını zorunlu kılıyor. Bu noktadaki tıkanıklıklar, lojistik akışını doğrudan etkilediği için bölgeden geçen araçların dikkatli hareket etmesi büyük önem taşıyor. Bu bölgedeki altyapı çalışmaları sadece anlık bir trafik sorunu değil, kentsel ulaşım planlamasının uzun vadeli hedefleri açısından kritik bir aşamayı temsil ediyor. Söz konusu caddelerdeki aksaklıkların, lojistik zincirini sekteye uğratması, ticari araçların teslimat sürelerini ve dolayısıyla ekonomik maliyetleri doğrudan etkilemektedir. Trafiğin bu kadar yoğun olduğu noktalarda uygulanan geçici çözümlerin, yerel halkın hareket özgürlüğünü kısıtlamadan yürütülmesi için daha efektif bir işaretleme sistemi gerekmektedir. Altyapı yenileme çalışmaları sırasında uygulanan trafik yönetimi, sadece anlık birer aksaklık değil, kentsel hareketliliğin sürdürülebilirliği için hayati bir planlama meselesidir. Verimli bir işaretleme sistemi ve alternatif güzergahların netleştirilmesi, hem ekonomik kaybı önleyecek, hem de vatandaşın ulaşım hakkını koruyacaktır. Şimdilik bu kadar Carco.
1: Birinci adım, Türk kahvenizi için. İkinci adım, fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım, 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım, fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız 1 dakikadan kısa sürede, cupreading.com.

0: İyi geceler sevgili Radyo Ora dinleyicileri. Saatin kaç olduğunu unutup maçın heyecanına kapıldığımız o meşhur spor saatine hoş geldiniz. Bartu Elmas, Roma karşısında sahada adeta Birerdena dönüşürken sakatlık haberi gelince sanki bütün maçın yükü onun omuzlarındaymış gibi bir dram yaşandı. Çocuk daha ayağa kalkamadan hastaneye gönderildi ama itiraf edeyim, bazen bu kadar hızlı benim işim bitti demek sahada koşmaktan çok daha fazla ergi kazandırıyor. Roma'nın savunması karşısında taktiksel bir savaş vermek yerine Bartu'nun sakatlığıyla dramatik bir son perde izlemek gerçekten tam bir tiyatro performansıydı. Genç oyuncu bu haliyle sanki maçın bitiş düdüğü çalmadan önce sahneden çekilme hakkını arayan bir tiyatro sanatçısı gibi hareket etti. Bir dahaki sefere sakatlık haberi gelince belki de stadyumda biraz daha dramatikten kaçınıp sadece topu takip eder. Bizi bu kadar heyecanlandırmazdı.
1: Saha içindeki fiziksel mücadele ile duygusal tepkiler arasındaki çizgi bazen profesyonel disiplini gölgeleyebilir. Bir sporcunun sakatlığı her zaman ciddi bir tıbbi durum teşkil etse de bu durumun sahada nasıl yönetildiği ve kamuoyuna nasıl yansıdığı oyuncunun karakteri hakkında önemli ipuçları verir. Bartu Elmaz'ın yaşadığı anlar, performansın ötesinde psikolojik direncin ve sporcu disiplininin ne kadar kritik birer bileşen olduğunu göstermektedir.
0: Bartu Elmaz'ın dramatik sahne vedasından sonra, şimdi Kadıköy'deki İtalyan fantezisine bakalım. Fenerbahçe'nin Roma karşısında 1-1'lik beraberliği alması, İtalyan takımlarına karşı son 4 maçta 3 galibiyet ve bir beraberlik istatistiğiyle aslında büyük birer başarı gibi pazarlanıyor. Ama dürüst olalım, İtalyan savunmalarına karşı bu kadar başarı toplamak rakibin taktiksel disiplininden ziyade bizimkilerin Kadıköy'de geleneksel olarak kurduğu o aşılmaz kale duvarı sayesindedir. Roma gibi bir devin karşısında puan kurtarmak büyük iş olabilir. Ama bunu istatistiklere döküp İtalyanları çözdük diye ilan etmek, sanki mahalle maçında rakibi topu kapamadığı için yenmişiz gibi bir hava yaratıyor.
1: İstatistiklerin başarısı olarak sunulması, ev sahibi avantajının ve savunma odaklı oyun planının yarattığı doğal bir sonuçtur. Ancak bu durumun taktiksel dehanın bir ürünü gibi pazarlanması analitik derinliği zayıflatır. İtalyan takımlarının sert savunma disiplinine karşı alınan puanlar sadece yerel bir başarı değil, aslında stratejik bir direncin göstergesidir. Bu durumu çözmek olarak tanımlamak yerine, belirli bir oyun karakteri üzerine inşa edilen istikrarlı bir futbol anlayışının meyvesi olarak değerlendirmek çok daha doğru bir yaklaşım olacak.
0: İtalyan savunmalarını çözdük diye ilan edip, aslında kale duvarına yaslanarak puan toplama sanatını icra ederken, Archie Brown'un o golü sahneye girdiğinde sanki birer derviş gibi sabırla bekleyenlere ödül dağıtılmış gibi oldu. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde gol sevinci yaşamak Fenerbahçe için sadece bir skor değil, adeta tozlu raflardan indirilen bir kupa gibi kutlanıyor. Ama bu golü atan Archie Brown'un ismi sanki yeni keşfedilmiş bir kıta gibi her yerde yankılanıyor. Roma karşısında 1-1'lik beraberliği bu şekilde kutsallaştırmak yerine belki de sadece son dakikada gelen o şanslı vuruşu taktiksel deha paketine sarıp satmak daha dürüstçe olurdu. Şampiyonlar Ligi arenasında 18 yıllık bir kuraklığı bitiren bu golü, sanki taktiksel bir zafer değil de çaresizlikten doğan bir mucize gibi pazarlamak çok daha gerçekçi bir tablo çizer.
1: Bu durumun mucize olarak nitelendirilmesi aslında sporun içindeki belirsizlik faktörünün ve şansın manipüle edilerek stratejik bir başarı gibi sunulmasından kaynaklanıyor. Şampiyonlar Ligi gibi yüksek yoğunluklu platformlarda tesadüflerin ağırlığı artar. Ancak bu tür anlık olayların sistematik birer plan parçasıymış gibi gösterilmesi, kulüp kimliğinin inşasında duygusal bir araç olarak kullanılır. Taktiksel derinlikten ziyade büyük beklentilerin yarattığı baskı altında gelen her türlü olumlu sonucun kutsanması spor kamuoyunda yaygın bir fenomendir.
0: Şu stratejik başarı ve kurumsal kimlik inşası gibi süslü kelimeler aslında sadece saha içindeki kaosun üzerine çekilen şık birer perde, yani durumun çarpıklığını örtmek için kullanılan birer makyaj malzemesi. İstatistiklerin kutsanması dediğin şey aslında taraftarın o akşamki stresini hafifletmek için üretilmiş konforlu birer masal. Çünkü sahada taktiksel deha değil, genelde bir şekilde kurtulma içgüdüsü konuşur. Şampiyonlar Ligi'nde gelen her puanı sanki bin yıllık bir stratejinin meyvesiymiş gibi pazarlamak, aslında futbolun o çiğ ve öngörülemez doğasını paketleyip rafine bir ürün olarak sunmaktır. Bir golü sistematik plan diye satmak yerine gerçekten yaşanan o panik anını ve tesadüflerin ağırlığını kabul etmek çok daha samimi olurdu ama biliyorsunuz ki futbol dünyasında dürüstlük her zaman en çekici pazarlama stratejisi değildir.
1: Pazarlamanın gerçekliğin önüne geçtiği bu noktada futbolun saf doğasındaki tesadüflerin strateji adı altında estetik birer kılıfa bürünmesi kaçınılmaz bir döngü. Bu tür sunumlar aslında sporun duygusal boyutunu beslerken taktiksel analizin soğuk gerçekliğini esnetmektedir Ömer. Şimdilik bu kadar Cahil'a.
2: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: İyi geceler.
1: İstanbul genelinde gece saatlerinde yoğun bir trafik yoğunluğu gözlemleniyor ve Şehit Kamil Balkan Caddesi ile Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi güzergahlarında yapılan yol çalışmaları nedeniyle ciddi gecikmeler yaşanıyor. Özellikle Gazhane Caddesi ile Talatpaşa arasındaki bilinmeyen akslarda trafiğin durma noktasına geldiği bildirilirken, sürücülerin bu bölgelerde alternatif yolları kullanması hayati önem taşıyor. Bu yoğunluk, sadece bireysel planları aksatmakla kalmayıp, acil durum araçlarının geçişini de ciddi şekilde zorlaştırarak, kamu güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Özellikle kentsel dönüşüm ve altyapı çalışmaları gibi zorunlu süreçlerden trafik akışını yöneten koordinasyonun zayıflığı, sürücüler üzerinde büyük bir stres kaynağı oluşturmaktadır. İlgili bölgelerde alternatif güzergahların önceden işaretlenmesi, hem trafik yoğunluğunun dağılmasını sağlayacak, hem de kaza risklerini minimize ederek toplumsal hareketliliği koruyacaktır. Altyapı çalışmalarının planlı yürütülmesi ve trafik yönetiminin optimize edilmesi, hem kentsel yaşam kalitesini artıracak, hem de acil durumlarda kritik saniyeleri kurtaracak. Koordineli bir ulaşım planlaması, sürücülerin güvenliğini sağlayarak toplumsal refahın korunmasında temel taş işlevi görür. Şimdilik bu kadarcı.
2: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Rekbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Rekbol, becerinin kazandığı yer.

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. Kemerlerinizi bağlayın çünkü bugün kortlarda gerçek bir savaş vardı. Ahmet Kaplan o tekerlekli sandalyeyle sadece rakiplerini değil, sanki yer çekimini de tenekleri alıp saha dışı bıraktı ve apt açıkta yarı finale adını yazdırdı. Adam rakip servislerini öyle bir karşıladı ki mahalledeki amcaların tansiyonu düştü. Korttaki rakiplerin ise umutları tükendi. Bu turnuvada tekler kategorisinde böyle bir direniş izlemek, tenis severlere resmen asıl güç zihindedir dersi vermek gibi oldu. Artık kimse bu adamın azmine karşı durabileceğini sanmasın.
1: Ahmet Kaplan'ın elde ettiği bu başarı sadece bireysel bir spor başarısı değil, aynı zamanda engellerin fiziksel sınırları aşabileceğini kanıtlayan evrensel bir insan hakları ve azim sembolüdür. Tenis gibi yüksek refleks ve fiziksel dayanıklılık gerektiren bir branşta yarı finale yükselmesi, kapsayıcı spor anlayışının ve toplumsal farkındalığın önemini küresel ölçekte vurguluyor. Bu performans, engelli bireylerin yeteneklerinin sistem tarafından kısıtlanmadığı, aksine doğru destekle en üst seviyeye ulaşabileceği gerçeğini tüm dünyaya ilan ediyor.
0: Tenis kortundaki o azim dolu mücadeleden sonra sahaya bakınca, taraftarların görsel şovuna odaklanalım. Fenerbahçe taraftarları Roma karşısında öyle bir koreografi hazırladı ki sanki tribün değil de devasa birer sanat galerisi gibi görünüyor. Şampiyonlar Ligi'nin o ağır havasında İtalyanların savunma disiplinine karşı bu görsel şölenle biz buradayız mesajı vermek tam bir strateji örneği oldu. Roma'nın sert futboluna karşılık tribünlerin estetik hamlesi sahada topun peşinde koşan oyunculardan daha fazla dikkat çekebilirdi. Çünkü bazen sahadaki skor ne olursa olsun görselin gücü rakibi psikolojik olarak köşeye sıkıştırır.
1: Tribünlerdeki görsel şovların etkisi sadece estetik bir sunum değil, aynı zamanda kulüp kimliğinin ve aidiyet duygusunun sahaya yansıtıldığı güçlü bir iletişim aracıdır. Roma gibi köklü bir kulübün savunma disiplinine karşı bu tür koreografiler, taraftarın oyunun akışına dahil olduğunu göstererek rakip üzerinde baskı kuran psikolojik bir katman oluşturur. Bu estetik hamleler, sporun sadece fiziksel bir mücadele değil, aynı zamanda kültürel bir paylaşım ve kolektif bir direnç alanı olduğunu vurgulayan önemli semboller.
0: Şu tribün şovlarını izlerken bazen düşünüyorum. İtalyanlar sahada savunma yaparken biz dışarıda sanat eseri üretip rakibi sanat galerisine çeviriyoruz. Roma'nın o taş gibi savunmasını bu görsellerle yumuşatmaya çalışmak, sanki birine sert bir tokat atacakken önce üzerine çiçekli bir taç takıp özür dilemek gibi bir hareket. Eğer bu koreografiler sahada gol atmayı sağlayacaksa devam edelim ama rakip defans oyuncuları o renkli bayrakları gördüğünde vay be ne güzel tasarım deyip topu bırakmayacaklar. Sadece daha sert çarpacak.
1: Stratejik açıdan bakıldığında tribün koreografileri sadece görsel birer şölen değil, taraftarın kulüp aidiyetini ve kültürel kimliğini küresel platformda ilan etme biçimidir. Bu tür kolektif eylemler, rakip takımın savunma disiplinine karşı psikolojik bir direnç hattı oluşturarak sporun sosyal boyutunu ön plana çıkarır. Estetik hamlelerin yarattığı bu atmosfer, sahadaki fiziksel mücadelenin ötesinde, kulübün marka değerini ve toplumsal etkisini pekiştiren güçlü birer semboldür.
0: Şu estetik kaygılar çok hoş ama İtalyanlar için bu durum biraz saray bahçesinde savaşmak gibi bir şey. Onlar sanata değil, rakibi fiziksel olarak yıpratmaya odaklanıyorlar. Bizim taraftarların o muazzam görsel şovu aslında sahada ezilen futbolculara moral veren devasa, birer neşe kaynağı ama İtalyan savunmacı için o bayraklar sadece birazdan üzerine çarpacak. Birer engelden ibaret. Yani biz orada Rönesans tablosu çizerken, onlar savunma hattını adeta bir kale duvarı gibi örüyor. Sonuçta görsel şov ne kadar estetik olursa olsun topun fileyi geçmesi için sanat değil, birazcık daha sert ve pragmatik bir futbol gerekiyor. Hoy hoy hoy.
1: Sonuç olarak tribünlerdeki estetikle sahadaki sert disiplin arasındaki bu zıtlık, futbolun hem sanatsal boyutunu hem de rekabetçi doğasını bir arada barındıran özgün bir dinamik oluşturuyor. Bu iki dünyanın çarpışması, sporun evrensel çekiciliğini besleyen en temel unsurlardan biridir. Bu, İki dünyanın çarpışması sporun evrensel çekiciliğini besleyen. Şimdilik bu kadar.
2: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi sabahlar. Galatasaray yönetiminin transfer döneminde sergilediği operasyonel yavaşlık, Lizbon'daki kritik maçta sahada eksik rotasyon ve hazırlıksızlık olarak somut bir sonuç doğurdu. Teknik heyetin kadro derinliğini planlama aşamasında yanlış hesaplaması, kulübün uluslararası rekabet gücünü doğrudan zayıflatan yapısal bir yönetim hatasıdır.
1: Lizbon'da sahada hazırlıksız yakalanmak değil. Sanki yönetimin planlaması umut fakirin ekmeğidir mantığıyla yürütülmüş gibi duruyor. Kadro derinliğini hesaplarken sadece kağıt üzerindeki isimlere bakıp maçın gerçek tansiyonunu ve rotasyonun ağırlığını tamamen göz ardı etmiş. Bu durum kulübü sanki bir satranç maçına değil de hazırlıksız bir mahalle turnuvasına göndermiş gibi hissettiriyor. Rakip daha ilk hamlede taşları devirirken yönetim hala strateji diye boş kağıtları karıştırıyor.
0: Stratejik planlamadaki bu zafiyetin temelinde, modern futbolun gerektirdiği veri odaklı analiz yerine duygusal ve kısa vadeli kararların ön plana çıkması yatıyor. Kulübün uluslararası arenada kalıcı bir marka değeri oluşturabilmesi için yönetimsel kararların tesadüflere değil, sürdürülebilir bir kurumsal vizyona dayanması zorunludur. Bu tür operasyonel hatalar sadece tek bir maçın kaybına değil, kulübün Avrupa futbolundaki prestijli konumunun ve uzun vadeli yatırım çekme potansiyelinin de zedelenmesine yol açmaktadır.
1: Kurumsal vizyon derken aslında gelen adamın gönlünü hoş tutma politikasını çok süslü kelimelerle paketliyorlar ama sonuç hep aynı çıkıyor. Bu yönetim anlayışı Avrupa arenasında bir satranç ustası gibi hamle yapmak yerine karşısındaki rakibin ne yapacağını tahmin edemeyip masada heykel gibi kalmak demek. Prestij dediğin şey sadece iyi bir logo veya büyük bir stadyum değil, doğru zamanda, doğru oyuncuyla doğru riskleri alabilme cesaretidir. Şu anki tabloya bakınca kulüp sanki Avrupa arenasında kupa kazanmaya değil de vizyon arayışında kaybolmuş birer gezgin gibi görünüyor.
0: Bu durum, kulübün sadece teknik bir başarısızlık değil, aynı zamanda kurumsal risk yönetimi noktasında ciddi bir sınavdan geçtiğini gösteriyor. Avrupa kupalarında sürdürülebilir başarı için tesadüfi hamleler yerine bilimsel verilere dayanan ve kadro sadakatini koruyan uzun vadeli projeler hayati önem taşıyor. Yönetimsel hataların birikmesi, kulübün uluslararası pazardaki ticari değerini ve marka güvenilirliğini doğrudan zayıflatan yapısal bir aşınmaya dönüşebilir.
1: Sürdürülebilir başarı dedikleri şey aslında sadece kağıt üzerinde kalan o tozlu hayaller bütünü. Gerçek dünyada ise her şey sahada verilen, ter ve doğru anlarda alınan risklerle şekilleniyor. Kurumsal risk yönetimi falan derken konuyu çok fazla akademik birer labirentin içine çekiyoruz. Oysa yönetim şu an bir sonraki maçı nasıl kazanırız sorusunu değil, yarın sabah neyi savunacağız krizini yaşıyor. Bu kadar veri odaklı analiz yapacaklarsa neden sahadaki futbolcuların yorgunluk durumunu veya rakibin taktiksel değişimlerini hesaplamak yerine sadece markanın prestij puanlarını hesaplayıp oturuyorlar?
0: Operasyonel hataların ve veri odaklı analiz eksikliğinin ötesinde, kulübün temel sorunu kurumsal kimliğinin ticari sürdürülebilirlikle bağdaşmamasıdır. Avrupa futbolu artık sadece saha içi performansıyla değil, yatırımcı güveni ve marka sadakati üzerine kurulu karmaşık bir ekosistem olarak işliyor. Yanlış karar mekanizmaları, kulübün uluslararası arenada aldığı finansal desteklerin çekilmesine veya sponsorluk anlaşmalarının zayıflamasına neden olan yapısal bir çürümeye yol açabilir.
1: Yönetim masasında ticari sürdürülebilirlik diye terimlerle hava atmak yerine sahadayım futbolu oynayıp kazanmaya odaklanmaları çok daha basit birer gerçeklik olurdu. Şirketleşme çabası kulübü bir holdinge çevirebilir. Ama sahadaki ruhu öldürdüğünde geriye sadece boş tabelalar ve yüksek maliyetli hayal kırıklıkları kalıyor. Bu karmaşık ekosistemlerde kaybolmak yerine önce topun nereye gideceğini çözmeleri gerekiyor. Şimdi biraz müzikle havayı dağıtalım ya.
2: Tek hesap. Dört okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde cupreading.com.

0: İyi sabahlar. Galatasaray yönetiminin transfer döneminde sergilediği operasyonel yavaşlık, Lizbon'daki kritik maçta sahada eksik rotasyon ve hazırlıksızlık olarak somut bir sonuç doğurdu. Teknik heyetin kadro derinliğini planlama aşamasında yanlış hesaplaması, kulübün uluslararası rekabet gücünü doğrudan zayıflatan yapısal bir yönetim hatasıdır.
1: Lizbon'da sahada hazırlıksız yakalanmak değil, sanki yönetimin planlaması umut fakirin ekmeğidir mantığıyla yürütülmüş gibi duruyor. Kadro derinliğini hesaplarken sadece kağıt üzerindeki isimlere bakıp maçın gerçek tansiyonunu ve rotasyonun ağırlığını tamamen göz ardı etmişti. Bu durum kulübü sanki bir satranç maçına değil de hazırlıksız bir mahalle turnuvasına göndermiş gibi hissettiriyor. Rakip daha ilk hamlede taşları devirirken yönetim hala strateji diye boş kağıtları karıştırıyor.
0: Stratejik planlamadaki bu zafiyetin temelinde, modern futbolun gerektirdiği veri odaklı analiz yerine duygusal ve kısa vadeli kararların ön plana çıkması yatıyor. Kulübün uluslararası arenada kalıcı bir marka değeri oluşturabilmesi için yönetimsel kararların tesadüflere değil, sürdürülebilir bir kurumsal vizyona dayanması zorunludur. Bu tür operasyonel hatalar sadece tek bir maçın kaybına değil, kulübün Avrupa futbolundaki prestijli konumunun ve uzun vadeli yatırım çekme potansiyelinin de zedelenmesine yol açmaktadır.
1: Kurumsal vizyon derken aslında gelen adamın gönlünü hoş tutma politikasını çok süslü kelimelerle paketliyorlar. Ama sonuç hep aynı çıkıyor. Bu yönetim anlayışı Avrupa arenasında bir satranç ustası gibi hamle yapmak yerine karşısındaki rakibin ne yapacağını tahmin edemeyip masada heykel gibi kalmak demek. Prestij dediğin şey sadece iyi bir logo veya büyük bir stadyum değil, doğru zamanda, doğru oyuncuyla doğru riskleri alabilme cesaretidir. Şu anki tabloya bakınca kulüp sanki Avrupa arenasında kupa kazanmaya değil de vizyon arayışında kaybolmuş birer gezgin gibi görünüyor.
0: Bu durum, kulübün sadece teknik bir başarısızlık değil, aynı zamanda kurumsal risk yönetimi noktasında ciddi bir sınavdan geçtiğini gösteriyor. Avrupa kupalarında sürdürülebilir başarı için tesadüfi hamleler yerine bilimsel verilere dayanan ve kadro sadakatini koruyan uzun vadeli projeler hayati önem taşıyor. Yönetimsel hataların birikmesi, kulübün uluslararası pazardaki ticari değerini ve marka güvenilirliğini doğrudan zayıflatan yapısal bir aşınmaya dönüşebilir.
1: Sürdürülebilir başarı dedikleri şey aslında sadece kağıt üzerinde kalan o tozlu hayaller bütünü. Gerçek dünyada ise her şey sahada verilen, ter ve doğru anlarda alınan risklerle şekilleniyor. Kurumsal risk yönetimi falan derken konuyu çok fazla akademik birer labirentin içine çekiyoruz. Oysa yönetim şu an bir sonraki maçı nasıl kazanırız sorusunu değil, yarın sabah neyi savunacağız krizini yaşıyor. Bu kadar veri odaklı analiz yapacaklarsa neden sahadaki futbolcuların yorgunluk durumunu veya rakibin taktiksel değişimlerini hesaplamak yerine sadece markanın prestij puanlarını hesaplayıp oturuyorlar?
0: Operasyonel hataların ve veri odaklı analiz eksikliğinin ötesinde, kulübün temel sorunu kurumsal kimliğinin ticari sürdürülebilirlikle bağdaşmamasıdır. Avrupa futbolu artık sadece saha içi performansıyla değil, yatırımcı güveni ve marka sadakati üzerine kurulu karmaşık bir ekosistem olarak işliyor. Yanlış karar mekanizmaları, kulübün uluslararası arenada aldığı finansal desteklerin çekilmesine veya sponsorluk anlaşmalarının zayıflamasına neden olan yapısal bir çürümeye yol açabilir.
1: Yönetim masasında ticari sürdürülebilirlik diye terimlerle hava atmak yerine sahadayım futbolu oynayıp kazanmaya odaklanmaları çok daha basit birer gerçeklik olurdu. Şirketleşme çabası kulübü bir holdinge çevirebilir. Ama sahadaki ruhu öldürdüğünde geriye sadece boş tabelalar ve yüksek maliyetli hayal kırıklıkları kalıyor. Bu karmaşık ekosistemlerde kaybolmak yerine önce topun nereye gideceğini çözmeleri gerekiyor. Şimdi biraz müzikle havayı dağıtalım ya.
2: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi sabahlar. Sosyal güvenlik sistemindeki bütçe yönetimi, emeklilerin alım gücünü doğrudan etkileyen kritik bir finansal tablo ortaya koyuyor. SGK ödemeleri için planlanan milyarlarca liralık miktarın, emekli maaşlarının üzerine eklenen maliyetlerle dengelenmesi, bireysel tasarruf kapasitesini ve sabit gelirli kesimin enflasyon karşısındaki direncini zayıflatıyor. Bu tür bir bütçe yönetimi, döviz kurları ve artan fiyatlar karşısında halkın satın alma gücünü korumasını zorlaştıran temel bir ekonomik baskı unsuru oluşturuyor. Bu bütçe yönetimi sadece kısa vadeli bir maliyet dengesi değil, aynı zamanda sosyal devlet anlayışının sürdürülebilirliği üzerine ciddi bir tartışma zemini sunuyor. Sabit gelirli çalışanların ve emeklilerin alım gücündeki erime, toplumsal refahın adaletsiz dağılımına yol açarak orta vadede iç tüketimi ve ekonomik istikrar sekteye uğratabilir. Devletin bu tür mali yükleri sadece bireylere yansıtmak yerine, yapısal reformlarla vergi tabanını genişletmesi veya üretim odaklı teşvikler sunması, sistemin uzun vadeli dayanıklılığını sağlayacak. Sosyal devletin temel taşlarından biri olan emekli ve sabit gelirli vatandaşların ekonomik güvencesinin korunması, toplumsal huzur için elzemdir. Yapısal reformlarla desteklenmeyen mali politikalar, sadece bireyleri değil, tüm ekonominin sürdürülebilirliğini tehdit eden bir risk faktörü barındırıyor. Şimdilik bu kadarcık.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir çalışma temposu hakim. Özellikle Şehit Kamil Balkan Caddesi ile Çakmak Sokak arasındaki yol çalışmaları ve Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki çalışmalar ciddi aksamalara neden oluyor. Gazhane Caddesi'nden Talat Paşa'ya uzanan, güzergahta yaşanan belirsiz yoğunluk nedeniyle sürücülerin alternatif yolları kullanması kritik önem taşıyor. Şehit Kamil, Balkan ve Turan Güneş gibi ana arterlerdeki çalışma bölgelerinde araç trafiğinin yavaşlaması, sabahın erken saatlerinde ulaşım süresini önemli ölçüde uzatabilir. Bu bölgesel yol çalışmaları sadece anlık bir trafik sıkıntısı değil, kentsel altyapının modernize edilmesi ve uzun vadeli ulaşım konforunun sağlanması adına atılan zorunlu adımlar. Özellikle Şehit Kamil, Balkan gibi yoğun arterlerdeki çalışmalarının yarattığı aksaklıklar, planlı şehirleşme süreççilerinin sancılı ancak gerekli birer aşamasıdır. Sürücülerin alternatif rotaları önceden belirlemesi, hem bireysel zaman yönetimini korur, hem de bölgedeki genel trafik akışının tamamen kilitlenmesini engelleyerek toplumsalın hareketliliğini sürdürülebilir kılar. Altyapı modernizasyonunun getirdiği bu geçici zorluklar, şehrin yarınlarını daha akıcı ve güvenli kılmak adına ödenen bir bedeldir. Artı, sürücülerin bilinçli rotalar seçmesi, hem bireysel konforu korur, hem de toplumsal hareketliliğin kesintisiz devam etmesini sağlar. Şimdilik bu kadar.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki beraberliğin ardından yaşanan istifa süreci, kulüp içindeki yönetimsel krizin ve Serdar Ali Çelikler'in sert çıkışının derinliğini gözler önüne seriyor. Çelikler'in kendi başına istifa bile edemiyor ifadesi, sadece teknik direktörün konumunu değil, kulübün karar alma mekanizmalarındaki tıkanıklığı ve kurumsal yapının işleyişindeki aksaklıkları doğrudan hedef alıyor. Bu sert üslup, futbol dünyasındaki klikleşmelerin ve yönetimsel çekişmelerin profesyonel zeminin ne kadar zedelediğini açıkça ortaya koyuyor.
1: Serdar Ali Çelikler bu çıkışıyla aslında kulüp içindeki o bitmek bilmeyen kimin sözü geçer kavgasına canlı yayına gibi damga vurdu. Yönetimin karar alamayıp kapı önünde kalması sanki bir restoranın menüsünü seçemeyip müşteriyi aç bırakması gibi komik ve trajikomik bir durum. Kendi başınıza istifa edemeyen bir sistemin içinde teknik direktörün sadece görevini yapmak yerine bu yönetimsel kör düğme parmak sallayarak halka açık birer dur işareti çekmesi aslında kaçınılmazdı. Kulüp içindeki o kliklerin yarattığı karmaşa maalesef profesyonel futbolu yer yer mahalle kavgasına çeviriyor. Ve bu sert çıkışlar tam da bu tıkanıklığın patlama noktası.
2: Hoy, hoy, hoy.
0: Bu tür açık ve sert çıkışlar, kulüplerin profesyonel yönetim modellerinden uzaklaşıp duygusal tepkiler üzerinden hareket ettiğini kanıtlıyor. Teknik direktörün bu sözleri sadece bireysel birer öfke patlaması değil, aynı zamanda kurumun karar alma mekanizmalarındaki hiyerarşik arızaların somut birer dışa vurumudur. Kurumsal kimliğin zayıfladığı her an, yönetimsel krizler kamuoyuna taşınarak kulübün marka değerine ve istikrarına uzun vadede ciddi zarar verir.
1: Kurumsal kimlik dediğin şey, yönetimin kendi aralarındaki çekişmeleri kapalı kapılar ardında çözemeyip sahneye taşımak yerine her kavgada mikrofonu eline alıp "benim sesim daha gür çıkıyor" diye bağırması. Bu durum kulübü bir spor organizasyonundan ziyade her sabah farklı birer dramayı sahneleyen birer mahalle tiyatrosuna dönüştürüyor. Teknik direktörün bu çıkışı aslında sadece öfke değil, yöneticilerin kendi yetersizliklerini örtmek için kullandıkları o kaotik savunma mekanizmasının son çığlığıdır. Şirket gibi yönetilmesi gereken bir yapının yönetimsel krizleri halka açık birer hesaplaşma platformuna çevirmesi, marka değerinden çok profesyonellikten ne kadar uzaklaştıklarını kanıtlıyor.
0: Bu tür yönetimsel tıkanıklıklar, kulüplerin sadece iç dinamiklerini değil, uluslararası arenadaki kurumsal itibarını da zayıflatmaktadır. Karar alma süreçlerinin şeffaf ve profesyonel bir hiyerarşi yerine duygusal çıkışlarla yönetilmesi, yatırımcı güvenini sarsan ve uzun vadeli planlamayı imkansız kılan yapısal birer sorundu. Teknik direktörün bu noktadaki tepkisi, aslında sistemin kendi kendini denetleyemediği durumlarda ortaya çıkan kaçınılmaz bir savunma mekanizmasıdır.
1: Yatırımcı güveni dedikleri şey aslında şu, bana borç verdiğin adamın kapı önünde ağlayıp çağlara çıkmasını istemiyorum. Bu yönetimler her krizde halka açık birer iç dökme seansı yaparken aslında yatırımcılara sadece şunu diyorlar. Bizim paranızla kurduğumuz bu devasa yapı şu an bir mahalle bakkalının borç tahsilat kavgasına döndü. Kurumsal itibar dediğimiz o havalı kavram yönetim masasında kahve içerken değil, sahada ve sahne arkasında sessizce işini yapan profesyonellerle korunur. Ama bu kulüpte durum tam tersi, her krizde mikrofonu kapıp mahallemizin gururu gibi bağırmak istiyor.
0: Bu durumun yarattığı en büyük tehlike, kurumsal yapının duygusal tepkiler üzerinden şekillendiğinde, tarafsızlığın ve rasyonel planlamanın yerini kişisel sadakatlerin almasıdır. Profesyonel bir spor kulübü yönetimi, kriz anlarında kamuoyuna mesaj vermek yerine iç mekanizmaları düzeltmeye odaklanmalıdır. Aksi takdirde kurumsal disiplin tamamen çözülür ve yönetimsel kaos kalıcı hale gelir. Teknik direktörün bu çıkışı sadece bir öfke patlaması değil. Aslında profesyonelcilikten uzaklaşan bir yapının içinde hapsolmuş bireylerin sistem hatasına karşı başlattığı çaresiz birer sinyaldir.
1: Yani aslında durum şu, yönetimin kendi içindeki düğümleri çözmek yerine her seferinde mikrofonu kapıp halka açık birer dramatik gösteri sunması, profesyonelliği yerle bir eden bir performans sanatı haline gelmiş durumda. Bu mahalle bakkalı tarzı yönetim anlayışıyla kurumsal marka inşa etmek, saman üzerinde şato kurmaya çalışmaktan farksız. Her rüzgarda yıkılacak o yapıyı başkalarına satmaya çalışmaları ise tam bir komedi tufanı. Şimdilik bu kadar Gorce.
3: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: Günaydın.
1: No.
0: İstanbul trafiğinde yoğunluk gözlerken, özellikle eski Londra asfaltı yolu ile Sarıyer-Levent kavşağı arasında 13 dakika süren ciddi bir gecikme yaşanıyor. Hekimsuyu Caddesi üzerinden Kuzey Marmara Otoyolu çıkışında da benzer şekilde 13 dakikalık bir aksama mevcut. Bu bölgelerde alternatif güzergahları değerlendirmek zaman kazandıracaktır. Akarsokak, Çengelköy ve Elmalıkent gibi noktalarda ise 5 dakikayı bulmayan daha kısa süreli yoğunluklar raporlanmaktadır. Bu bölgesel yığılmalar, özellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde kentsel ulaşım ağındaki düğüm noktalarının ne kadar kritik olduğunu açıkça gösteriyor. Özellikle Sarıyer-Levent kavşağı gibi ana arterlerdeki gecikmeler sadece bireysel zaman kaybına değil, aynı zamanda bölgedeki ticari hareketliliğin ve lojistik akışının yavaşlamasına neden oluyor. Alternatif güzergahların kullanımı, sürücülerin stres seviyesini azaltırken, trafik yoğunluğunun homojen dağılımı için hayati bir önem taşıyor. Trafik akışındaki bu bölgesel aksamalar, kentsel planlamanın ne kadar dinamik ve dikkat gerektiren bir süreç olduğunu tekrar kanıtlıyor. Bu noktada alternatif rotaların kullanımı hem bireysel konforu artırıyor hem de genel trafik yoğunluğunu dengeli bir şekilde dağıtarak sistemin verimliliğini koruyor diye. Şimdilik yayınımız sona eriyor.
2: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: Günaydın sevgili dinleyiciler. İstanbul'da 20 derece ve yüksek nemle nemli bir sabah başlarken, Ankara'nın 18 derece ve kuru havası tam bir içe kapanma havası sunuyor. İzmir ise 17 derece sıcaklığıyla bugün deniz kenarında yürüyüş yapmak için harika birer seçenek sunuyor. Bu güzel havayı değerlendirmek için kahvenizi alıp dışarı çıkmanın tam vakti. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Şimdilik müzikle buluşuyoruz.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: dakikalık ciddi gecikmeler yaşanıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahındaki Eski Kısıklı Caddesi üzerinde 8 dakika, E5 hattında ise 7 dakikalık aksamalar mevcut. Bu bölgelerde alternatif güzergahları değerlendirmek zaman kazanmanız. Altınizade ve Çamlıca çıkışlarındaki yoğunluk daha kısa süreli olsa da akıcı bir ulaşım için bu noktaları dikkatle takip etmek gerekiyor. İstanbul'un ana arterlerindeki bu yoğunluk sadece anlık bir trafik sorunu değil, kentsel planlamadaki kapasite yetersizliğinin ve toplu taşıma entegrasyonunun kritik önemini açıkça ortaya koyuyor. Özellikle köprü girişlerinde yaşanan gecikmeler, bireysel araç kullanımının yarattığı çevresel maliyetleri ve zaman kaybını somut bir şekilde gözler önüne seriyor. Alternatif güzergahların değerlendirilmesi, kısa vadeli bir çözüm sunarken, sürdürülebilir bir ulaşım modeli için raylı sistemlerin ve toplu taşıma ağlarının güçlendirilmesi temel gereklilik haline geliyor. Kentsel hareketliliğin yönetimi, bireysel konforun ötesinde toplumsal verimlilik ve çevresel sürdürülebilirlik açısından kritik birer göstergedir. Trafiği sadece araç yoğunluğu değil, planlama eksikliği olarak okumak çözümün anahtarıdır. Şimdilik bu kadar Rardo.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler, denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: Günaydın. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözleniyor ve özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda 22 dakikalık ciddi gecikmeler yaşanıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahındaki Eski Kısıklı Caddesi üzerinde 8 dakika, E5 hattında ise 7 dakikalık aksamalar mevcut. Bu bölgelerde alternatif güzergahları değerlendirmek zaman kazanmanız. Altınizade ve Çamlıca çıkışlarındaki yoğunluk daha kısa süreli olsa da akıcı bir ulaşım için bu noktaları dikkatle takip etmek gerekiyor. İstanbul'un ana arterlerindeki bu yoğunluk sadece anlık bir trafik sorunu değil, kentsel planlamadaki kapasite yetersizliğinin ve toplu taşıma entegrasyonunun kritik önemini açıkça ortaya koyuyor. Özellikle köprü girişlerinde yaşanan gecikmeler, bireysel araç kullanımının yarattığı çevresel maliyetleri ve zaman kaybını somut bir şekilde gözler önüne seriyor. Alternatif güzergahların değerlendirilmesi, kısa vadeli bir çözüm sunarken, sürdürülebilir bir ulaşım modeli için raylı sistemlerin ve toplu taşıma ağlarının güçlendirilmesi temel gereklilik haline geliyor. Kentsel hareketliliğin yönetimi, bireysel konforun ötesinde toplumsal verimlilik ve çevresel sürdürülebilirlik açısından kritik birer göstergedir. Trafiği sadece araç yoğunluğu değil, planlama eksikliği olarak okumak çözümün anahtarıdır. Şimdilik bu kadar Rardo.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: Günaydın. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 48 kişiden 43'ü bugün yakalandı. Yerel yönetimde şeffaflığı zedeleyen bu tür iddialar, kamu kaynaklarının doğru yönetilmesini engelleyerek belediye hizmetlerinin kalitesini doğrudan olumsuz etkiler. Bu operasyonun kapsamı, yerel demokrasinin güvenilirliğini ve vatandaşın kurumlara olan inancını test eden kritik bir hukuki süreç. Kamu kaynaklarının şeffaf yönetimi sadece mali bir mesele değil, yerel yönetimlerin demokratik meşruiyetini doğrudan etkileyen temel bir unsur. Usulsüzlük iddialarıyla sonuçlanan bu tür vakalar, kamu hizmetlerine erişimde eşitsizlik yaratarak toplumsal adaleti zedelemektedir. Hukuki sürecin şeffaf ve hızlı ilerlemesi, kurumların güvenilirliğini yeniden tesis etmek ve halkın devlet mekanizmalarına olan inancını korumak adına hayati önem taşımaktadır. Bu tür soruşturmaların yargıya taşınması, yerel yönetimlerde denetleme mekanizmalarının ne kadar etkin çalıştığını ve hukukun üstünlüğü ilkesinin ne ölçüde uygulandığını göstermektedir. Kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı sadece birer suç değil, aynı zamanda hizmetten mahrum kalan vatandaşların haklarının gasp edilmesi. Adil ve hızlı bir yargılama süreci, kamu kurumlarındaki yolsuzlukla mücadelede caydırıcı bir örnek teşkil ederek demokratik yönetişimin temel taşlarını güçlendirecek. Yargı sürecinin şeffaflığı, yerel yönetimlerdeki güven kaybını onaracak ve kamu kaynaklarının halk yararına kullanılmasını garanti altına alacaktır. Bu tür hukuki yaptırımlar, demokratik yönetişimin korunması adına kaçınılmaz bir denetim mekanizmasıdır. Şimdilik bu kadar ya.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün mikrofon başında yine o muazzam futbol kaosunu konuşuyoruz. Fenerbahçe ve Roma arasındaki bu birer birlik maçı, spor yazarlarının akılcı oyun diye öve öve bitiremediği o bildiğimiz taktiksel satrançtan ziyade, iki takımın birbirini saha içinde kilitlediği bir düello gibi. Roma'nın savunma hattı adeta kale duvarı gibi dururken, Fenerbahçe'nin hücum hattı da bu duvarı aşmak için her yolu denedi ama sonunda sadece beraberliğin o tatsız tadını alabildi. Yazarların müthiş mücadele diye uzattığı o süslemeler aslında maç boyunca geçen topun çok az rakip kaleye gitmesinden kaynaklı birer teselli ödülü gibi duruyor. Roma taraftarı evine dönerken iyi savaştık diyebilir ama bu skorla her iki tarafta birbirine sadece iyi ki bitti mesajı verdi.
1: Hoy hoy hoy.
2: Saha içindeki taktiksel tıkanıklık aslında her iki teknik direktörün de risk almaktan kaçınarak beraberliği garantileme stratejisini yansıttı. Roma'nın savunma disiplini ve Fenerbahçe'nin ısrarcı hücum anlayışı arasındaki bu çarpışma, modern futbolun sadece bireysel yeteneklere değil, sistematik dirence dayandığını kanıtladı. Beraberlik skorunun her iki kulüp için de birer stratejik kazanç olarak okunması, taktiksel satrançtan ziyade pragmatik bir tercihin sonucudur şimdi.
0: Stratejik kazanç ha? Bu tabir aslında teknik direktörlerin başım ağrımasın, hafta sonu huzurla uyuyayım deme şekli değil mi? Sahadaki o taktiksel satranç dediğimiz şeyin çoğu zaman sadece iki hocanın birbirine karşı çekindiği ve risk almaktan korktuğu birer savunma kalesi inşa etmesinden ibaret olduğunu hepimiz biliyoruz. Maçı izlerken adeta iki tarafın birbirine seni yenemem ama seni öldüremem dediği, son derece çekingen ve tatsız bir bekleyişle geçen o taktiksel satranç aslında tam birer kaçış planıydı.
1: Hoy hoy hoy.
2: Riskten kaçınmanın yarattığı bu durağanlık, futbolun dinamizmini zedeleyerek izleyiciyi ve taraftarı pasifize eden birer güvenli bölge arayışıdır. Teknik direktörlerin savunma disiplini adı altında kurguladıkları bu çekinceli yapı, aslında yenilgi korkusunun yaratıcı çözüm üretme kapasitesini köreltmesi anlamına gelir. Bu durumun yarattığı beraberlik, her iki kulüp için de birer tatlı son değil, taktiksel cesaretin eksikliğini belgeleyen somut bir göstergedir.
0: Bu güvenli bölge meselesi aslında teknik direktörlerin kariyerlerini kumar masasına sürmek yerine orta sahada birer kütüphaneci gibi sakince beklemeyi seçmeleri demek. Maçı izlerken heyecan arayan taraftarın hayalleri bu korkakça taktiksel disiplin duvarına çarpıp paramparça oluyor durdu. Adeta iki hoca da birbirine gel, seninle beraberlik balı içelim. Ne risk alalım ne de başımız ağrısın demiş. Sonuçta ortaya çıkan şey futbol değil, koordineli birer bekleyiş simülasyonu.
2: Bu durum modern futbolun ticari kaygılar ve puan tablosu baskısıyla ne kadar mekanikleştiğini açıkça gösteriyor. Teknik direktörlerin bireysel başarı hırsı yerine kurumsal istikrarı seçmeleri, oyunun estetik değerinden ziyade matematiksel güvenliğe odaklandıkları anlamına gelir. Sonuçta ortaya çıkan bu koordineli bekleyiş, futbolu bir sanat dalından çıkarıp iki tarafın birbirini dengelediği statik birer konum savaşına dönüştürüyor.
0: Bu durum aslında teknik direktörlerin benim koltuğum sağlam kalsın diyerek futbolu birer satranç ustası gibi değil, sanki güvenli birer banka memuru gibi yönetmelerinden kaynaklanıyor. Sahada yaratıcılık yerine sistemin soğuk çarkları dönerken taraftar tribünde sadece iki tarafın birbirine çekindiği o donup bekleyişe maruz kalıyor. Futbolun estetiği yerine matematiksel bir korkaklığa bıraktığında ortaya çıkan ürün ne heyecan verici bir sanat eseri olur ne de cesur bir strateji. Sadece her iki kulübün de koltuğunu koruma çabasıyla örülen beton bir duvar olur.
2: Bu taktiksel çekingenliğin futbolun özündeki yaratıcılığı köreltmesi sadece sahada değil sporun kültürel değerinde de bir aşınmaya yol açıyor. Riskten kaçınmanın getirdiği bu durgunluk, oyunun ruhunu estetik bir mücadeleden çıkarıp mekanik bir denge arayışına dönüştürüyor. Şimdilik bu kadarca.
3: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: Siyasi dengelerden bahsetmek tam bir futbol mu oynuyoruz yoksa satranç mı dedirten durum. Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal arasındaki bu görüşme kulübü kurtarmaktan ziyade aslında birer tarafın kendi kalesine gol atmamasını sağlamak için yapılan bir savunma hattı gibi duruyor. Teknik heyetin istifasını durdurmak, camiayı sakinleştirmek için kullanılan bir pansuman görevi görüyor. Ama Türk futbolunda bu tarz uzlaşmalar genellikle sahada 3 puan yerine sadece huzur satın alıyor. Bu stratejik adım başarı getirmezse gelecek sezon yine aynı masada benzer hesap kitaplar döndürülürken biz tribünde başımızı sallamaya devam ederiz.
1: Bu uzlaşmanın kalıcı olması için kulübün yönetim anlayışının kişisel sadakatlerden arındırılıp kurumsal bir yapıya kavuşması şarttır. Sadece mevcut krizi dindirmek adına yapılan bu hamle, profesyonel yönetimin önündeki engelleri kaldıracak somut reformlara dönüşmediği sürece futbolun sportif dinamiklerini korumakta yetersiz kalacaktır. Kulübün geleceği, siyasi dengelerden bağımsız, tamamen performans odaklı bir yönetim modelinin inşasına bağlıdır.
0: Kurumsal yapıdan bahsetmek, bu kulüpte sanki mahalle kahvesindeki kimin sözü geçer kavgasına profesyonel bir unvan takmak gibi geliyor. Bizimkiler kurumsallığı ararken genelde sadece kendi koltuklarını sağlamlaştıracak yeni birer kale duvarı inşa ediyorlar. Eğer yönetim kişisel sadakatleri bir kenara bırakıp gerçekten performans odaklı bir sisteme geçerse, o zaman teknik heyet istifaları değil, rakip takımlar sahadaki kaos karşısında şaşkınlık yaşıyor. Şu anki durum ise maalesef tıpkı uçuş moduna alınmış bir uçağın kokpitinde pilotların birbirine hadi sen uçur diye bakması gibi sadece havada kalmaya odaklı birer manevra.
1: Bu tür havada kalma manevraları, profesyonel spor yönetiminde sürdürülebilirliği imkansız kılan yapısal sorunları perdelemektedir. Dönüşü, Starikur, kulübün sadece bugünü kurtaran geçici uzlaşmalarla ayakta kalması, uzun vadede kurumsal kimliğin aşınmasına ve sportif başarının tesadüflere bağlı hale gelmesine yol açar. Gerçek başarı, kişisel egoların veya siyasi dengelerin önüne geçen, şeffaf ve liyakat esaslı bir yönetim modelinin tesis edilmesiyle mümkündür.
0: Liyakatten bahsetmek bu kulüpte sanki mahalle bakkalına kurumsal gıda zinciri etiketi yapıştırmak gibi absürt bir durum. Bizimkiler şeffaf yönetim modelini ararken aslında sadece kimin kimi daha az döveceğini planlıyorlar. Yani mesele başarı değil, tamamen ego yönetimi. Şeffaflık dediğin şey sahada taktiksel hata yapmak yerine tribünlerin öfkesini yönetecek bir kalkanı bulmak demek. Ama şu anki tablo maalesef sadece cam kırıklatmak için havaya atılan birer boşer gibi duruyor.
2: Hoy, hoy, hoy.
1: Sürekli ego yönetimi ve krizin üzerine örtme çabası, kulübün profesyonel kimliğini tamamen aşındıran bir kısır döngüye dönüşüyor. Şeffaflığın bir koruma kalkanı olarak kullanılması yerine, liyakat esaslı sistemlerin yerini duygusal tepkilere bırakması, sportif başarıyı tesadüfi birer kazanıma indirger. Bu durum sadece saha içindeki taktiksel hataları değil, kulübün geleceğini inşa edecek kurumsal altyapının da çöküşünü hızlandırmaktadır.
0: Liyakatten bahsetmek yerine sürekli yangını söndürelim modunda takılmak, aslında o binayı inşa etmek yerine her gün çatlayan duvarları sıva üstü boyayla kapatmaya çalışmaktır. Bu başıboş yönetim anlayışı bir süre sonra kulübü sadece kağıt üzerinde kurumsal gösterir. Ama sahadaki gerçekler acımasızca çarpışmaya devam eder. Neyse, bu derin analizleri yaparken beynimizi yakmadan şimdilik kadar.
3: Ragbol ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi günler. Serdar Ortaç sonunda şansım vardı diyerek baba olmamasının nedenini açıklayınca sanırsın ki çocuk sahibi olmak için devletten izin bekliyordu ya da çok özel bir kura çekimi bekleniyordu. Adam yıllardır sahnede yalan diye bağırırken bu kadar süre sonra Chloe ile ilgili açıklamalar yapması tam bir geç kalmışlık eseri. Sanki şimdi açıklayıp takvimi yeniden ayarlayacakmış gibi bir hava var. Şanslı olduğunu söylemesi de çok manidar. Çünkü genelde pop dünyasında şans, doğru zamanda doğru şarkıyı patlatmak demektir. Evlat sahibi olmayı ertelemek değil. Bu kadar uzatınca sanki çocukları değil de sadece başkalarının bu haberi verip kendisini meşgul etmesini bekliyordu gibi duruyor. Serdar Ortaç'ın kısırlık bahanesinden çıkıp şimdi Ferdi Tayfur'un damadını giriş yerime çökmeye çalıştı dramasına geçiyoruz. Her ikisi de bir şekilde başkalarının malı veya hayatı üzerinden sahne ışığı yakalamaya çalışıyor. Vanlı Kara Haydar lakaplı bu arkadaşın tutuklanması tam bir trajikomik film gibi. Adamın ismi Kara Haydar ama sanırım iş dünyasında sadece kara listelere girmeyi başarmış. Damadının iş yerime çökmeye çalıştı demesi ise tam bir mahalle kavgası repliği. Sanki büyük bir suç örgütü değil de pazar tezgahında yer kavgası yapıyormuşlar gibi bir hava var. Bu kadar dramatik bir lakapla tutuklanıp damadına iş yeri koruması yaptırmak aksiyon filmi tadında. Ama gerçekliği oldukça absürt duruyor. Kara Haydar lakabıyla iş dünyasına devrim yapmak yerine damadıyla mahalle kavgası tadında mevzulara girince aksiyonun yerini tam birer absürt komedi sahnesi alıyor o. Bu kadar dramatik isimlerin arkasından çıkan bu tür işime çöktü savunmaları sanırsın ki büyük mafya hesaplaşması değil de bakkal dükkanında yaşanan bir karışıklık gibi duruyor. Sahne ışıkları sönerken biz şimdi biraz sessizliğin ve müziğin tadını çıkaralım Lord.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, karanlık gotik, göksel kozmos, kedi tarotu, ukiyo-e, tiyatro sahnesi. Yedi muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: İyi günler. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, ev sahipliğinde Fenerbahçe'yi ağırlarken kale önündeki savunma direnci kritik bir eşiğe geliyor. Kasper'in kalede sergileyeceği performansın, özellikle hızlı hücum organizasyonlarına karşı nasıl birer engel oluşturacağı ligdeki puan tablosunu doğrudan etkileyecek bir faktördür.
1: Kasper'in kalede devleşip savunmayı ayakta tutması için sadece reflekslerine değil, adeta bir duvar gibi durmasına ihtiyacı var. Yoksa hızlı hücumlar karşısında kale direklerini geçit kapısı gibi bulabilirler. Gaziantep savunması eğer o kritik eşiği geçerse maç heyecanlı olur ama o hıza ayak uyduramazlarsa topu ağlara göndermek sadece birer saniye sürecektir. Bu maçta kalecinin her kurtarışı sanki son kale direği gibi duran birer kahramanlık hikayesi.

0: Kalecinin performansının ötesinde, savunma hattının yerleşimi ve geçiş oyunundaki konumlanması, maçın stratejik dengesini belirleyecek temel unsurdur. Hızlı hücumların etkisini azaltmak için orta saha bloğunun kompakt kalması, kalecinin üzerindeki baskıyı hafifleterek hata payını minimize edecektir. Bu taktiksel disiplin sağlanmadığı takdirde, bireysel kurtarışlar ne kadar başarılı olursa olsun, kolektif savunma zafiyetleri skoru hızla değiştirebilir.
1: Orta sahanın kompakt kalması meselesi kulağa çok havalı geliyor. Ama sahada işler karıştığında o kompakt yapı genelde birer koala sürüsüne dönüşüyor. Herkes birbirine çarpıp kaleciyi yalnız bırakıyor. Eğer orta saha oyuncuları sadece topun peşinden koşmak yerine yerlerini korumayı becerirse, savunma hattı gerçekten de dirençli bir kale duvarına dönüşebilir. Yoksa o söz edilen taktiksel disiplin dediğimiz şey, maçın kırılma anında sadece kağıt üzerinde kalan süsü birer terim olarak kalır ve rakip hücumlar adeta boş bir parkurda koşuyormuş gibi içeri süzülür.
0: Savunma hattının derinliği ve geçiş oyunundaki yerleşimi sadece kalecinin performansını değil, aynı zamanda rakip takımın hücum motivasyonunu da doğrudan etkileyecek. Orta sahanın kompakt yapısını koruyamaması durumunda oluşacak boşluklar, rakibe geniş alanlar sağlayarak savunma oyuncularının bireysel hatalarını artırabilir. Bu stratejik boşlukların kapanması, maçın kontrolünü elinde tutan tarafı belirleyecek ve taktiksel disiplininin sahada ne kadar karşılık bulduğunu somut bir şekilde gösterecektir.
1: Savunma oyuncularının o boşluklara koşarken sergileyeceğin kararlılık, aslında taktiksel bir disiplinden çok erkeğin bittiği noktadaki içgüdüsel çabadır. Eğer orta saha gerçekten dağılırsa, savunmacılar sadece topu değil, kendi paniklerini kovalarken sahanın ortasında kaybolup giderler. Bu durumda kaleci için maç sadece topu kurtarmak değil, arkasındaki boşluğun yarattığı, o devasa kaosun yarattığı psikolojik baskıyla başa çıkmak haline gelir.
0: Savunma hattının yaşadığı psikolojik baskı, sadece fiziksel boşluklardan değil, rakibin yarattığı sürekli tehdit algısından kaynaklanır. Orta sahanın çözüldüğü anlarda oluşan bu kaos, savunma oyuncularını karar verme süreçlerini yavaşlatarak reaksiyon sürelerini uzatır ve kalecinin müdahale alanı daralır. Bu noktada taktiksel disiplin, birer bireysel çabadan ziyade sistemin çöküşü karşısında korunduğu son kale duvarı işlevini görür.
1: Savunmanın o son kale duvarı dediğin şey aslında çaresizliğin en estetik hali. Orta saha dağılıp herkes birbirine bakarken kalecinin tek başına o kaosun içinde devleşmesi tam bir dramatik sahne olur. Eğer bu taktiksel disiplin dediğimiz şey sadece kağıt üzerinde kalırsa, rakip takım için maçın son bölümleri bir savunma savaşı değil, boş alan, birer koridorda keyifli bir yürüyüşe dönüşür. Sahadaki o panik anlarında kimin karakteri ortaya çıkıyor? Bu durumun neticesini hepimiz göreceğiz. Şimdi müziğe bırakıyorum işi.
2: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Rekbol, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Rekbolu okulunuza getirin.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde Hekimsuyu Caddesi'nden Kuzey Marmara Otoyolu çıkışına doğru yoğun bir yoğunluk yaşanırken 11 dakika gecikme öngörülüyor. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin alternatif yolları değerlendirmeleri kritik önem taşıyor. Yıldız Kavşağı ve Beşiktaş Caddesi kesişiminde 7 dakika, Akdeniz Caddesi çevresinde ise 6 dakikalık aksamalar raporlanıyor. Şehrin merkezi noktalarında Refik Saydam ve Çamoluk sokaklarında 5'er dakikalık gecikmelerle trafik akışında bölgesel yoğunluklar devam ediyor. Bu bölgelerdeki yoğunlaşma, kentsel dokunun daralan noktaları ile ana arterlerin kesişiminden kaynaklanan yapısal bir tıkanıklığı işaret ediyor. Özellikle Hekimsuyu Caddesi üzerindeki aksamalar, toplu taşıma ve bireysel araç trafiğinin iç içe geçtiği kritik düğüm noktalarının kapasitesini zorladığını kanıtlıyor. Alternatif rotaların önceden belirlenmesi, sadece sürücülerin zaman yönetimi için değil, ana arterlerdeki trafik yükünün dağıtılarak genel akışın korunması açısından hayati önem taşıyor. Kentsel planlamadaki bu dar boğazlar, toplu taşıma ve bireysel araçların kesiştiği noktalarda sistemin verimini düşürerek bölge halkının hareketliliğini kısıtlıyor. Trafik yoğunluğunun stratejik yönetimi hem karbon salınımını azaltmak hem de şehir içi mobiliteyi sürdürülebilir kılmak adına temel bir zorunluluktur. Şimdilik bu kadar Cerdol.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde Hekimsuyu Caddesi'nden Kuzey Marmara Otoyolu çıkışına doğru yoğun bir yoğunluk yaşanırken 11 dakika gecikme öngörülüyor. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin alternatif yolları değerlendirmeleri kritik önem taşıyor. Yıldız Kavşağı ve Beşiktaş Caddesi kesişiminde 7 dakika, Akdeniz Caddesi çevresinde ise 6 dakikalık aksamalar raporlanıyor. Şehrin merkezi noktalarında Refik Saydam ve Çamoluk sokaklarında 5'er dakikalık gecikmelerle trafik akışında bölgesel yoğunluklar devam ediyor. Bu bölgelerdeki yoğunlaşma, kentsel dokunun daralan noktaları ile ana arterlerin kesişiminden kaynaklanan yapısal bir tıkanıklığı işaret ediyor. Özellikle Hekimsuyu Caddesi üzerindeki aksamalar, toplu taşıma ve bireysel araç trafiğinin iç içe geçtiği kritik düğüm noktalarının kapasitesini zorladığını kanıtlıyor. Alternatif rotaların önceden belirlenmesi, sadece sürücülerin zaman yönetimi için değil, ana arterlerdeki trafik yükünün dağıtılarak genel akışın korunması açısından hayati önem taşıyor. Kentsel planlamadaki bu dar boğazlar, toplu taşıma ve bireysel araçların kesiştiği noktalarda sistemin verimini düşürerek bölge halkının hareketliliğini kısıtlıyor. Trafik yoğunluğunun stratejik yönetimi hem karbon salınımını azaltmak hem de şehir içi mobiliteyi sürdürülebilir kılmak adına temel bir zorunluluktur. Şimdilik bu kadar Cerdol.
1: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi günler Doğan. İstanbul'da hava açık ve 28 derece sıcaklıkta nem oranı %83 iken, Ankara'nın kuru havası ve 29 derece sıcaklığıyla güzel bir tezat oluşturuyor. İzmir ise 31 derece ile bugün oldukça güneşli görünüyor. Nem oranının yüksek olduğu bölgelerde yanınızda su bulundurmayı ve bu güzel havayı değerlendirmek için kısa yürüyüşler yapmayı ihmal etmeyin. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Şimdi kulaklarınızda müzik eşliğinde akıp giden şarkılar başlasın.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi günler de. Lüks otomobil pazarındaki üretim kısıtlamaları ve yeni nesil motosiklet teknolojileri, yüksek gelir grubunun tüketim alışkanlıklarındaki niş dönüşümü göz önüne sermektedir. Aston Martin ve Brough Superior gibi markaların sınırlı üretim modelleri sadece birer araç değil, yatırım değeri taşıyan nadir varlıklar olarak konumlanmaktadır. Bu tür özel üretimlerin maliyetleri, iç piyasadaki yüksek enflasyon ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle yerel tüketiciler için ulaşılamaz seviyelere taşınmaktadır. Özellikle AMP-0150 model gibi yenilikçi tasarımlar, teknoloji odaklı bir lüks segmentinin yükselişini göstermektedir. Lüks segmentteki niş üretimlerin ötesinde, küresel otomotiv pazarında kitlesel bir dönüşüm yaşanıyor ve elektrikli araç satışlarının Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %35 oranında artması bu değişimi somutlaştırıyor. Elektrikli araçların yaygınlaşması sadece çevresel bir tercih değil, yakıt maliyetlerinden tasarruf sağlamak isteyen geniş kitlelerin ekonomik bir stratejisidir. Türkiye'de yüksek enflasyon ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle içten yanıklı araç sahipliği zorlaşırken uzun vadeli kullanım maliyeti düşük olan elektrikli modellerin erişilebilirliği artıyor. Bu dönüşüm vatandaşın cebine doğrudan etki ederek hem bireysel bütçeleri koruyor hem de ulaşım maliyetlerini stabilize eden bir alternatif sunuyor. Elektrikli araçların hem çevresel sürdürülebilirliğe katkısı hem de işletme maliyetlerini düşürmesi, tüketicilerin ekonomik kaygılarla uyumlu bir geçiş sürecini tetikliyor. Bu dönüşüm, teknolojik inovasyonun bireysel bütçeleri koruyan somut bir çözüm haline gelmesiyle küresel pazarda kalıcı yerini alıyor. Şimdilik bu kadarca.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com 4'ünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi günler. Premier Lig'de Hull City forması giyen oyuncuların yaşadığı güvenlik zafiyeti, spor kulüplerinin sadece sportif başarıyı değil, aynı zamanda fiziksel güvenliği ve saha içi disiplini sağlamadaki kritik rolünü bir kez daha gözler önüne serdi. Bu olay, taraftar heyecanının kontrolsüz şiddete dönüşme riskini ve stadyumlardaki güvenlik protokollerinin uluslararası standartlara göre yeniden yapılandırılması gerektiğini açıkça göstermektedir.
1: Hull City'deki bu rezaletten sonra stadyum güvenliği değil, sanki kapıdaki güvenlik görevlilerinin uyku modu açık mı diye kontrol etmek lazım var. Taraftarın heyecanı dedikleri şey, sahada futbol oynamak yerine rakip oyuncuyu hedef tahtasına koymaksa, bu artık spor değil, mahalle kavgası tadında bir kaos haline gelmiş durumda. Bir kulübün sadece taktiksel disiplini sağlaması yetmez. Sahadaki adamların burası stadyum, arena değil diyebilecekleri bir koruma kalkanı kurması şart. Bu durumun devam etmesi, futbolu teknik bir beceri yarışından çıkarıp vahşi doğadaki hayatta kalma mücadelesine dönüştürür ki bu da seyirciyi korkutur, heyecanlandırmazdır.
0: Tyler Larry'nin Southampton formasıyla İngiltere Championship Ligi'nde sergilediği istikrarlı performans sadece bireysel beceri değil, aynı zamanda doğru kulüp seçimi ve fiziksel dayanıklılığın önemini kanıtlıyor. Süper Lig'de Beşiktaş forması giyerken gösteremediği üretkenliği, daha rekabetçi bir ligde somut rakamlara dökmek, oyuncunun gelişim potansiyelini ve taktiksel uyumunu açıkça göstermek. Bu başarı, futbolcuların kariyer yolculuklarında doğurup platformda bulunmanın, fiziksel kapasitelerinin küresel ölçekte nasıl değerlendirilebileceğine dair önemli bir örnektir.
1: Larry'nin durumu aslında yanlış bahçede yanlış çiçek durumunun futbol literatüründeki karşılığı, adam doğru toprakta su bulunca hemen canlanmış. Beşiktaş formasıyla sahada kaybolurken, Championship gibi daha sert ve gerçekçi bir zeminde parlaması, bazen oyuncunun sadece çok yetenekli değil, aynı zamanda doğru kaosun içinde ne yapacağını bildiğini gösterir. Bazı futbolcuların performansı stadyumun atmosferinden değil, taktiksel disiplinin ne kadar keskin uygulandığından beslenir. Yani Larin aslında doğru mühendislik çalışması gibi uygun makineye yerleştirilince tıkır tıkır çalışmaya başlamış. Hoy hoy hoy.
0: Larry'nin performansındaki bu ani dönüşüm, aslında modern futbolun veri odaklı analizlerin ve doğru lig dinamiklerinin önemini vurgulayan temel bir göstergedir. Championship gibi fiziksel temasın ve taktiksel sadakatin ön planda olduğu bir platformda, oyuncunun verimlilik kazanması, bireysel yeteneğin sistemle uyum sağladığında nasıl katlanarak değer kazandığını kanıtlıyor. Bu durum, sporcuların sadece teknik kapasiteleriyle değil, aynı zamanda içinde bulundukları ligin karakteristik yapısıyla ne kadar örtüştükleriyle değerlendirilmesi gerektiğini açıkça göstermek.
1: Larry'nin bu dönüşümü aslında futbolun o çok sevdiğimiz karakter meselesinin ne kadar değişken olduğunu gösteriyor. Adam Beşiktaş'ta sistem dişlileri arasında sıkışıp kalırken, Championship gibi daha düz ve kuralları net bir pistte turbo modu açmış. Bazen oyuncu kötü değil. Sadece üzerine giydirilen takımın taktiksel elbisesi ona küçük geliyor, tam oturmuyor. Bu durum bize şunu öğretiyor. Bir futbolcuyu sadece yeteneğiyle değil, o yeteneği hangi zorluk seviyesinde ve hangi disiplin çerçevesinde sergilediğiyle ölçmek gerekiyor. Yani Larin aslında yanlış kütüphanede aranan kitap gibiydi. Doğru rafa koyulunca herkes tarafından okunmaya başlandı.
0: Larry'nin performansındaki yükseliş aslında modern futbolun mikro çevre etkisini açıkça ortaya koyuyor. Yani oyuncunun başarısı sadece kendi yeteneğiyle değil, kulübün sunduğu mikro taktiksel alanın genişliği ve derinliğiyle doğru orantılıdır. Championship'in fiziksel yoğunluğu ve net oyun planı oyuncuya daha belirgin bir hareket alanı tanırken, Süper Lig gibi taktiksel çeşitliliğin yüksek olduğu ortamlarda bireysel parlamanın önündeki engelleri kaldırıyor. Bu durum, sporcu yönetimi açısından doğru, lig seçimi ile kulüp, vizyonu arasındaki kritik uyumun, oyuncunun piyasa değerini ve kariyer ömrünü doğrudan etkileyen temel bir faktör olduğunu kanıt.
1: Ece, senin mikro çevre dediğin şey aslında futbolun o meşhur kaosunun içinde doğru erken çekilen bir konfor alanı. Adam sadece işini biliyor ve ona uygun sahayı bulduğunda parlıyor. Championship'in tozlu yolları bazı oyuncular için pürüzsüz bir otoban gibiymiş. Beşiktaş'ın taktiksel labirentlerinde kaybolacağına artık kendi rotasını çiziyor Dortmund. Bu hikayeden çıkaracağımız tek ders şu. Doğru kıyafeti giymeyen, dev bir heykelinle dolaşmak yerine tam oturan bir zırhla savaş meydanına çıkmanın farkı büyük. Şimdilik bu kadar galiba.
2: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rugby %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rugby cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

İyi günler. Nev kardeşimiz karaciğerini o kadar çok çalıştırdı ki vücudu yeter artık, biraz dinlenelim diyerek onu yoğun bakıma göndermiş Darıl. Karaciğer dediğimiz şey aslında bir filtre ama belli ki bu arkadaşın sistemi fazla yüklemeye gelmemiş, bildiğin fabrika ayarlarını şaşırmış. Belki de sahnede o kadar yüksek notalara çıkarken karaciğeri benim burada ne işim var diye isyan edip istifa dilekçesi vermiştir. Umarım kısa sürede toparlar da bize tekrar şarkı söyler. Çünkü şu an sadece sessizliğin melodisini dinlemek zorunda kalıyoruz. Nev kardeşimiz karaciğerini performans sergilerken yakmış olabilir ama Kenan Doğulu ve Beren Saat'in villası maalesef sadece yüksek notalarla değil, gerçek alevlerle yanmış.

0: 500 bin dolarlık bir mülkün kül olması büyük trajedi ama bu ikilinin hemen yenisi planı yapması sanki yangına karşı çok hızlı bir savunma hattı kurduklarını gösteriyor. Villayı korumak yerine yeni birini inşa etme hızı. Sanırım Los Angeles'taki itfaiye ekiplerinden daha çevik çalışıyor. Bu hızla giderlerse yanmış villanın enkazından daha hızlı yeni bir giriş töreni organize ederler. Demek ki bu ikili için mülk değil, o mülkün üzerindeki yeni etiketi her şeyden önemli. Gerçekten de mülk yanarken bile yenisi ne zaman kurulur diye düşünmek, bu ikilinin kriz yönetiminde olimpiyat şampiyonu olduklarını kanıtlıyor. Bir yangını değil, sanki sadece dekor değişikliğini hızlıca halletmeye çalışıyorlar gibi bir hava var üzerlerinde. Neyse, biz bu kül yığınlarının içindeki moda yarışmalarını izlemekten yorulduk. Şimdi kulaklara biraz huzur borçluyuz.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Ragpoll Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Ragpoll, hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi günler. Nev kardeşimiz karaciğerini o kadar çok çalıştırdı ki vücudu yeter artık, biraz dinlenelim diyerek onu yoğun bakıma göndermiş Darla. Karaciğer dediğimiz şey aslında bir filtre ama belli ki bu arkadaşın sistemi fazla yüklemeye gelmemiş, bildiğin fabrika ayarlarını şaşırmış. Belki de sahnede o kadar yüksek notalara çıkarken karaciğeri benim burada ne işim var diye isyan edip istifa dilekçesi vermiştir. Umarım kısa sürede toparlar da bize tekrar şarkı söyler. Çünkü şu an sadece sessizliğin melodisini dinlemek zorunda kalıyoruz. Nev kardeşimiz karaciğerini performans sergilerken yakmış olabilir ama Kenan Doğulu ve Beren Saat'in villası maalesef sadece yüksek notalarla değil, gerçek alevlerle yanmış. 2 milyon 500 bin dolarlık bir mülkün kül olması büyük trajedi ama bu ikilinin hemen yenisi planı yapması sanki yangına karşı çok hızlı bir savunma hattı kurduklarını gösteriyor. Villayı korumak yerine yeni birini inşa etme hızı. Sanırım Los Angeles'taki itfaiye ekiplerinden daha çevik çalışıyor. Bu hızla giderlerse yanmış villanın enkazından daha hızlı yeni bir giriş töreni organize ederler. Demek ki bu ikili için mülk değil, o mülkün üzerindeki yeni etiketi her şeyden önemli. Gerçekten de mülk yanarken bile yenisi ne zaman kurulur diye düşünmek, bu ikilinin kriz yönetiminde olimpiyat şampiyonu olduklarını kanıtlıyor. Bir yangını değil, sanki sadece dekor değişikliğini hızlıca halletmeye çalışıyorlar gibi bir hava var üzerlerinde. Neyse, biz bu kül yığınlarının içindeki moda yarışmalarını izlemekten yorulduk. Şimdi kulaklara biraz huzur borçluyuz.
1: Ya biz spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Racquetball, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Racquetball, sporun geleceği değil, zaten burada.

İyi günlerdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın şikayeti üzerine açılan hakaret davasında mahkeme 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Bu karar, yerel yönetim kademelerindeki siyasi gerilimlerin yargıya yansıması ve kamuoyunda büyük yankı uyandıracak bir hukuki süreç başlatıyor. Bu, karara karşı istinaf ve temiz yolu açık olması, davanın uzun süre yüksek mahkemelerde tartışılacağına ve belediye yönetimi üzerindeki belirsizliğin devam edeceğine işaret ediyor. Kararın kesinleşmesi durumunda yerel yönetimde idari boşluklar oluşabilir ve bu durum İstanbul'un hizmet akışını doğrudan etkileyebilir. Bu hukuki süreç, yerel yönetimlerdeki siyasi rekabetin yargı eliyle nasıl şekillendiğini gösteren kritik bir örnek teşkil ediyor. Mahkemenin verdiği ceza miktarı ve davanın istinaf aşamasına taşınması, ifade özgürlüğü ile kamu görevlilerinin sorumlulukları arasındaki ince çizginin hukuk nezdinde yeniden tartışılarak netleşmesini zorunlu kılıyor. Kararın kesinleşme süreci boyunca yaşanabilecek idari aksaklıklar, belediye hizmetlerinin sürekliliği ve kurumsal işleyişin güvenliği açısından yakından takip edilmesi gereken bir risk faktörü oluşturuyor. Bu hukuki süreçte mahkemenin kararı sadece bireysel bir ceza değil, aynı zamanda siyasi söylemlerin yargı nezdindeki sınırlarını belirleyen emsal bir karar niteliği taşıyor. Kararın istinaf aşamasında derinlemesine incelenecek olması, ifade özgürlüğü ile kamu görevlilerinin hukuki sorumlulukları arasındaki dengenin demokratik hukuk düzeni içinde

0: yargının kamu hizmetinin sürekliliği üzerindeki koruyucu rolünü test eden önemli bir örnek olarak kayıtlara geçecektir. Şimdilik bu kadardı.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: günler. Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü koltuğunda yaşanan krizin merkezinde Ersun Yanal'ın İsmail Kartal'a yönelik sert eleştirileri ve kulüp yönetimi içindeki yönetimsel tıkanıklık yer alıyor. Roma maçının ardından gerçekleşen istifa süreci sadece bir teknik kadro değişimi değil, aynı zamanda camia içerisindeki iletişim kopukluğunu ve yönetimselin sportif kararlar üzerindeki baskısını açıkça gözler önüne seriyor.
1: Amen.
0: Kararın Aziz Yıldırım tarafından kabul edilmemesi, kulübün karar alma mekanizmalarındaki otorite çatışmasını ve istifanın bir taktik mi yoksa gerçek bir ayrılık mı olduğu konusundaki belirsizliği derinleştiriyor.
2: Ersun Hoca'nın bu çıkışları tam bir yanlış odada, yanlış kişiyle kavga etme hali. Sanki mahalle kahvesinde boş boş oturanlara akıl veriyormuş gibi duruyor Hoca. İsmail Kartal'ın istifası ise öyle stratejik bir hamle değil. Bildiğin yönetimle çekişirken, yorulup ben artık bu yükü taşımıyorum deyip kapıya doğru koşmasıdır. Aziz Yıldırım'ın kabul etmemesi ise tam bir burası benim kalemim, kapıyı kapatmıyorsun inadı. Yani kulüp şu an teknik kararları değil, sadece egoların çarpıştığı kör bir düğümü çözmeye çalışıyor. Bu durumun sonu sahadaki taktikten çok koltuk savaşlarının yarattığı o kaotik gürültüyle sonuçlanacak gibi duruyor.
0: Kulüp içindeki bu güç savaşı sadece kişisel çatışmaların ötesinde profesyonel yönetim anlayışının sorgulanmasına neden oluyordu. Sportif kararların siyasi ve duygusal hesaplarla gölgelenmesi, teknik heyetin odaklanma kapasitesini zayıflatırken kulübün kurumsal kimliğine zarar veriyor. Bu tür bir otorite karmaşası, uzun vadede oyuncu güvenini sarsacak ve camia içindeki istikrarı temelinden sarsarak sportif başarıyı sekteye uğratacak.
2: Sportif kararların siyasi hesaplarla karıştığı her an, kulüp binası bir futbol sahası değil de mahalle meclisi gibi işlemeye başlıyor. Oyuncular sahada taktiksel talimat beklerken, yönetim odasında kimin kime üstünlük kuracağı tartışılıyorsa, o takımın galibiyet ihtimali ancak bir hayal olur. Kurumsal kimliğin bu kadar çabuk eriyip gitmesi, camianın kendini bir futbol kulübü olarak değil de ego savaşlarının sahnesi olarak gördüğünün en net kanıtı. Bu kaosun içinde oyuncu güveninin sarsılması demek, sahada sadece teknik hatalar değil, ciddi bir motivasyon kaybı ve belirsizlik iklimi demektir.
0: Kurumsal yapının bu denli kişisel egolarla sarsılması, kulübün sadece bugünkü performansını değil, gelecekteki kurumsal marka değerini de tehlikeye atmaktadır. Sportif başarının ancak profesyonel bir hiyerarşi ve net görev tanımlarıyla sürdürülebileceği gerçeği, bu tür yönetimsel tıkanıkların yarattığı belirsizlik ortamında tamamen göz ardı edilmektedir. Bu durum, kulübün dışarıdan bakıldığında güvenilir bir organizasyon olarak değil, iç çekişmelerin yönetilemediği kaotik bir yapı olarak algılanmasına neden olmaktadır.
2: Şu anki durum, tam bir şefin mutfakta yemek pişirmek yerine kimin tenceresi daha büyük olduğunu tartışması gibi. Sonuçta yemeği sadece oyuncular yiyor ama tadı sürekli kaçıyor. Kurumsal marka değerinden bahsetmek için önce kulübün o devasa binayı bir iş yeri, saha içine de bir savaş alanı olarak görmesi lazım. Değilse her şey sadece sosyal medya linçleri arasında eriyip gider. Bu yönetimsel tıkanıklık devam ederse en yetenekli oyuncu bile burada taktikle değil, odadaki çekişmeyle maç kazanılır diye düşünmeye başlayıp bavulunu toplar.
0: Kurumsal yapının kişisel çatışmalarla zayıflaması sadece iç huzuru bozmakla kalmayıp sponsorluk ve global işbirliklerinde de ciddi bir güven kaybına yol açar. Profesyonel yöneticilik anlayışından uzaklaşan her karar, kulübün uzun vadeli stratejik planlarını devre dışı bırakarak onu günü kurtarmaya çalışan reaksiyoner bir yapıya dönüştürür. Bu yönetimsel istikrarsızlık, kurumun profesyonellikten uzaklaştığının en somut göstergesidir ve sonuçta hem ticari değerleri hem de sportif vizyonu eritecektir.
2: Yönetimin vizyonunu kendi egosunun gölgesinde bırakması, kulübü modern bir spor organizasyonundan ziyade mahalle kahvesindeki güç savaşlarına çeviriyor. Eğer bu kaotik yapı devam ederse, marka değeri dediğimiz şey sadece reklam panolarında kalır, sahada ise sadece hayal kırıklığına dönüşür. Neyse, biz bu krizleri konuşurken onların kendi mutfağında tencere kaplarını birbirine çarptırmasını izleyelim. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

İyi günler. İstanbul trafiğinde D100. 10. Kuzey Yolu üzerinde ciddi yoğunluklar yaşanırken, E5 Yan Yol Caddesi istikametinde 34 dakikalık gecikmeler raporlanıyor. Özellikle Şehitler Köprüsü yolu ve Necip Bey Sokak kavşaklarındaki yoğunluklar akışı yavaşlatırken, alternatif güzergahların değerlendirilmesi kritik önem taşıyor. İstanbul genelinde 860 bir olay kaydedilmesi, özellikle iş çıkış saatlerinde sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını zorunlu kılıyor. Bu yoğunlukların temel nedeni, kentsel planlamadaki darboğazlar ile artan araç sayısının yarattığı dengesizlikten kaynaklanıyor. Özellikle kavşaklardaki gecikmeler, sadece bireysel zaman kaybı değil, aynı zamanda yakıt tüketimini artırarak çevresel kirliliğe ve karbon salınımına doğrudan katkıda bulunuyor. Alternatif güzergahların kullanımı, trafik yükünü dağıtarak toplu taşıma sistemlerinin işleyişini de kolaylaştırabilir. Şehir içi ulaşımda bu tür tıkanıklıklar, bireysel hareketliliği kısıtlayarak genel ekonomik verimlilik üzerinde olumsuz bir etki yaratmaktadır. Trafikteki bu yoğunlukların yarattığı çevresel ve ekonomik maliyetleri azaltmak adına toplu taşıma odaklı ulaşım stratejilerinin geliştirilmesi, sürdürülebilir bir kentleşme için temel bir gerekliliktir. Trafik yönetimi sistemlerinde yapılacak yapısal iyileştirmeler, hem bireysel konforu artıracak hem de kentsel yaşam kalitesini doğrudan yükseltecektir. Are you

0: İyi günler. Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılması, kulübün önümüzdeki sezon için köklü bir yapısal değişim ve farklı bir teknik vizyon arayışına girdiğini açıkça göstermektedir. Bu karar sadece bir antrenör değişikliği değil, camianın sabrının tükendiği noktada yönetimsel bir strateji değişikliğinin somut bir yansımasıdır.
1: İsmail Kartal'ın vedası aslında camianın artık yeter dediği, o son damlanın patlaması gibi bir şey. Takım her sene aynı senaryoda, aynı dramatik sahneleri oynarken taraftar artık bu tiyatronun sonunu biliyor ve yeni birer prodüksiyon arıyor. Yönetim sanki sihirli bir değnekle sahneye çıkıp tüm sorunları çözecek bir yeni vizyon bekliyor. Ama unutmamaları gereken bir şey var. Sadece yönetmen değişince dekorlar kendiliğinden düzelmiyor. Yeni gelecek hoca bu karmaşadan kurtulmak için ya büyük bir devrim yapmalı ya da en azından sahada kaçan puanları toplarken taraftarı uyutmayı başarmalı.
0: İsmail Kartal ile Oğuz Çetin arasındaki görüşmenin sona ermesi, kulübün teknik kadro planlamasında artık sadece saha içi değil, yönetimsel birin entegrasyonunu da önceliklendirdiğini kanıtlıyor. Bu görüşme, Fenerbahçe'nin kaos ortamından çıkmak için kurumsal hiyerarşiyi sağlamlaştıracak ve operasyonel süreçleri profesyonelleştirecek bir yapıya geçiş yapma arzusunun somut bir adımıdır.
1: Oğuz, Çetin ismi geçtiğinde kulüpten havası bir anda kurumsal ciddiyet kokusuna bürünmesi aslında çok manidar bir durumdu. Yönetim sanki sahada top koşturan adamdan ziyade masada taşları yerine oturtacak birer strateji dehası arıyor. Ama unutulmamalı ki futbolun içindeki o kaotik enerjiyi sadece dosya düzenleyerek çözemezsiniz. Bu hamle teknik direktörün elini kolunu bağlayan bürokratik bir zırh mı olacak yoksa takımı kaosun içinde ayağa kaldıracak bir kalkan mı? Bunu zaman gösterecek. Eğer yeni yapı sahada sadece kağıt üzerinde profesyonelleşirse taraftarın sabrı bu kez kurumsal dönüşüm başlıklarıyla değil yine o tanıdık hayal kırıklığıyla sonuçlanabilir.
0: Abd Açık Turnuvası'nda kadınlar finalinin belirlenmesi sadece bir spor müsabakası değil. Dünya tenisinde Aryna Sabalenka'nın dominasyonunu ve fiziksel direnç kapasitesini tescilleyen kritik bir eşiktir. Sabalenka'nın son 2 yıldır şampiyonluk kürsüsüne çıkması, turnuvanın teknik standartlarını yükseltirken aynı zamanda elit seviyedeki kadın tenisi için yeni bir rekabetçi denge kurmaktadır. Bu başarı, oyuncunun mental dayanıklılığını ve kritik anlarda uyguladığı stratejik oyunun uluslararası tenis camiasındaki ağırlığını kanıtlıyor.
1: Sabalenka şu an kortta adeta tenis raketini değil, rakibinin moralini parçalayan ağır bir balyozu kullanıyor gibi duruyordu. Bu seviyede kadın tenisi artık sadece teknik bir beceri değil. O son puanlarda gelen baskıyı sineye çekip yüzünde o soğukkanlı ifadeyle ayakta kalma sanatı haline geldi. Sabalenka'nın bu dominasyonu aslında rakipleri için seni yenmek imkansız mesajı veren çok sert bir duvar örmesi demek. Kızlar tenisi artık sadece estetikten ibaret değil. Tam bir fiziksel ve mental dayanıklılık savaşına dönüştü.
0: Sabalenka'nın başarısı sadece bireysel bir başarı değil, kadın tenisinde fiziksel gücün ve sert oyunun stratejik önceliğini tescilleyen bir dönüşümdü. Tenis dünyasında artık teknik becerinin yanına eklenen bu yüksek dayanıklılık seviyesi, sporun küresel rekabet standartlarını yukarı taşırken rakipler için daha zorlu bir direnç noktası oluşturuyor. Bu hakimiyet, turnuvaların sadece estetikten ibaret olmadığını, aynı zamanda son ana kadar süren yoğun bir mental disiplin savaşı olduğunu kanıtlıyor.
1: Sabalenka'nın korttaki o sert tarzı, tenisi adeta birer diplomatik görüşmeden çıkarıp gerçek bir gladyatör arenasına çeviriyor. Bu fiziksel üstünlük ve mental direnç birleşince rakipleri için maçın daha ilk saniyesinden itibaren hayatta kalma mücadelesi başlıyor. Tenis artık sadece zarif bir vuruş değil, tam anlamıyla sabır ve güç dengesi üzerine kurulu sert bir satranç maçı haline geldi. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
2: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Racquetball, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Racquetball oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi günler. ABD enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, küresel piyasalarda büyük bir dalgalanmaya yol açarak altın fiyatlarını kısa sürede yukarı yönlü hareketlendirir. Bu durumun yarattığı volatilite, döviz kurları üzerindeki baskıyı artırırken yatırımcıların güvenli liman arayışını tetikledi. Artan altın maliyetleri ve buna bağlı olarak yükselen dolar kuru, iç piyasada hane halkı harcamalarının azalmasına ve temel gıda ürünlerindeki fiyat etiketlerinin yukarı yönlü güncellenmesine doğrudan neden oluyor. Enflasyonist baskının devam etmesi, tüketicinin alım gücünü zayıflatırken, reel sektörde maliyet artışlarını yönetme zorluğunu beraberinde getiriyor. Küresel piyasalardaki enflasyonist baskıların yarattığı volatilite, sonrası otomotiv sektöründeki yatırım kararları, üretim maliyetleri ve lojistik zorlukların somut birer yansımasıdır. Çinli dev Biden'in Türkiye ve Malezya planlarından vazgeçmesi, küresel tedarik zincirindeki belirsizliklerin ve yüksek enerji maliyetlerinin üretici üzerindeki baskısını netleştiriyor. Bu çekilmeler, yerel üretim kapasitesinin kısıtlanmasına ve ithal araç fiyatlarının döviz kuru hareketliliği nedeniyle hızla yükselmesine neden olurken, tüketicinin orta segment araçlara erişimini zorlaştırıyor. Özellikle Türkiye'de yüksek enflasyon ve artan maliyetlerin birleştiği bu tabloda, yerli üretimden feragat edilmesi, ulaşım maliyetlerinin doğrudan vatandaşın bütçesine ek yük bindirmesi anlamına geliyor. Otomotiv sektöründeki üretim stratejilerindeki bu değişimler, küresel ekonomik dengelerin yerel piyasalardaki tüketim alışkanlıklarını nedenli doğrudan etkilediğini açıkça göstermektedir. Tedarik zinciri krizleri ve yüksek maliyet baskısı, nihayetinde ulaşım maliyetlerinin artmasıyla son tüketiciye yansıyacak. Şimdilik bu kadarcığı.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japonca'ya, Arapça'ya ve Korece'ye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: İyi günler, Roller. Chelsea'nin 26 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Pedro Neto ile sözleşme yenilemesi, kulübün genç yetenekleri koruma ve uzun vadeli yatırım stratejisinin somut bir göstergesidir. Bu hamle, sadece oyuncunun piyasa değerini korumakla kalmayıp, Premier Lig'deki rekabetçi yapıda kritik roller üstlenecek isimlere erken aşamada güvence sağlamayı amaçlıyor. Doğu,
1: Chelsea'nin bu hamlesi, genç yetenekleri korumaktan ziyade adeta gelecekteki büyük satış için depo stoklamak gibi duruyor. Pedro Neto'yu hemen piyasaya sürmek yerine sözleşme imzalatıp değerini katlamak, kulübün önümüzdeki 5 yılı şimdiden garantileme çabasıdır. Adam daha sahalarda kanat performansını konuşturmadan kağıt üzerinde milyoner yapılıyor. Sanki oyuncu yarın sabah aniden birer yıldız parçasına dönüşecekmiş gibi büyük bir heyecan var.
2: Hoy hoy hoy.
0: Kayserispor'un genç savunmacısı Fethi Özer için gerçekleştirilen cerrahi müdahale, kulübün kadro derinliğini koruma ve gelecek vadeden bir yeteneği fiziksel olarak sağlamlaştırma çabasıdır. Genç oyuncuların kariyerlerinin başındaki bu tür tıbbi süreçler, profesyonel spor hayatında risk yönetimi açısından kritik önem taşır ve rehabilitasyon sürecinin başarısı, oyuncunun uzun vadeli piyasa değerini doğrudan etkilerse.
1: Fethi Özer için cerrahi müdahale deyince sanki kulüp adamı sadece sağlığına kavuşturmuyor. Sanki üzerine son modelde bir zırh takıp savunma, hattını beton gibi sağlamlaştırıyor gibi bir hava oluştu. Bu durum aslında bir risk yönetimi değil, genç oyuncunun sakatlık maliyetinden kaçıp gelecek vadeden ibaresini kağıt üzerinde garanti altına alma sanatı. Genç bir savunmacıyı ameliyat masasına yatırıp sonra piyasa değerinin artışını konuşmak, adeta bozuk bir saati tamir edip bakın ne güzel çalışıyor diye reklam yapmak gibi bir şeydi. Umalım ki rehabilitasyon süreci sonunda çocuk sahada sadece topu kesmekle kalmaz, bir duvar gibi rakip forvetlere karşı taş gibi durabilir.
0: Trabzonspor'un Konyaspor deplasmanına gitmesi sadece haftalık bir fikstür değişikliği değil, iç saha avantajını kullanmak isteyen ev sahibi ekip için stratejik bir hazırlık süreci. Karadeniz ekibinin Konya gibi disiplinli ve taktiksel sadakati yüksek bir rakibe karşı fiziksel dayanıklılığını koruması, ligdeki üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak adına kritik bir eşiktir.
1: Trabzonspor'un Konya deplasmanı aslında bir nevi sabır testi gibi görünüyor. Çünkü Konyaspor o sahada her zaman taktiksel disipliniyle rakibini yoran, satranç tahtasında hamle yapan bir ekip oluyor. Karadenizlilerin bu sert ve kompakt savunma yapısına karşı oyun karakterlerini koruyup koruyamayacakları, sadece fiziksel güçle değil, doğru zamanda doğru riskleri alıp alamayacaklarıyla alakalı. Eğer Trabzonspor o taktiksel sadakati kırıp açıklar yaratabilirse, ligdeki yerini sağlamlaştırır, aksi halde Konya deplasmanında rakibin kurduğu kale duvarına çarparak enerjisini tüketebilir.
0: Trabzonspor'un deplasman karakteri ve Konyaspor'un dirençli oyun yapısı arasındaki çarpışma, aslında Türk futbolundaki taktiksel çeşitliliğin en net örneğidir. Karadeniz ekibinin bu maçta sadece fiziksel güçle değil, geçiş oyunlarını ne kadar hızlı organize edebildiği sonucun belirleyici anahtarı olacak. Konyaspor'un kompakt savunmasını aşmak için üretilen yaratıcı çözümler, hem teknik direktörlerin vizyonunu hem de oyuncuların bireysel becerilerini test eden önemli bir sınav niteliği taşımaktadır.
1: Yaratıcı çözümlerden bahsetmek güzel ama sahada topun önünde olduğu an o yaratıcılık ya bir gol olur ya da tribünlere uçan bir topa dönüşür. Teknik direktörlerin masadaki satranç hamlelerini kenara bırakıp sahadaki kaosun içinde kimin daha soğukkanlı kalacağını göreceğiz. Sonuçta futbol taktikten çok karakter işidir. Şimdi kulaklarınızda biraz müzik olsun, tadımız kaçmasın.
3: Kelt haçı, 10 kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: İyi akşamlar diye. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen çekirdek, enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, küresel piyasalarda altının fiyatlarını sert bir yükselişe taşıdı. Enflasyonun direnç göstermesi, merkez bankalarının faiz indirim süreçlerini erteleme ihtimalini güçlendirerek, yatırımcıların güvenli liman olan altına yönelmesine neden oluyor Tupar. Bu durum, yerel piyasada dolar, kurunun baskı altında kalmasına ve altın fiyatlarının Türk lirası bazında hızla değer kazanarak hem bireysel tasarrufları hem de kuyumculuk sektörünü doğrudan etkilemeye başlamasına yol açıyor. Küresel piyasalardaki enflasyon baskısı ve altın fiyatlarındaki hareketlilikten sonra enerji maliyetlerindeki artışın lojistik zinciri üzerindeki doğrudan etkilerini incelememiz gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde dizel fiyatının galon başına 6 dolara aşması, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin küresel petrol arzı üzerindeki doğrudan baskısını simgeliyordu. Bu maliyet artışı sadece yerel yakıt fiyatlarını değil, iç nakliyeden gıda dağıtımına kadar tüm tedarik zincirini etkileyerek ürünlerin nihai satış fiyatlarına yansıyacak bir enflasyonist dalgayı tetikliyor. Özellikle ulaşım ve lojistik sektöründe kullanılan dizel maliyetindeki bu yükseliş, taşımacılık giderlerini artırarak tüketim malları üzerinde kademeli bir fiyat artışına yol açmaktadır. Enerji maliyetlerindeki bu artış, küresel ticaretin temel taşı olan lojistik maliyetlerini yukarı çekerek tüketici enflasyonunu kalıcı hale getirme riski taşıyor. Tedarik zincirindeki her bir halka bu ek yükü nihai ürün fiyatlarına yansıtmak zorunda kaldıkça hayat pahalılığı üzerinde doğrudan baskı oluşacaktır. Bu ekonomik döngünün yarattığı dalga, yerel piyasalarda hem üretim maliyetlerini hem de alım gücünü kritik noktaya taşıyor. Şimdilik bu kadar Cahil.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte Racquetball.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü dansını birlikte izleyelim. İstanbul'da 25 derece sıcaklık ve %9-7 nemle oldukça nemli bir hava hakimken, Ankara'da 31 derece ile çok daha kuru ve güneşli bir atmosfer bizi bekliyor. İzmir ise 32 derece ile akşamın en sıcak durağı olurken, rüzgar saniyede 8 metre hızla esiyor. Nemden muğlanlar İstanbul'da serin birer çay içebilir. Ankara ve İzmir sakinleri ise bu güzel havada, açık havada kısa bir yürüyüş yapabilirler. Havanın tadını çıkardığınız keyifli ve huzurlu bir akşam dilerim. Şimdi müziğin akışına kendinizi bırakma vakti. Bir süre sonra görüşmek üzere.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Racquetball, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Racquetball, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi akşamlar. UEFA'nın Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Archie Brown'u seçmesi, İngiliz futbolcunun Roma karşısındaki oyun disiplini ve teknik becerisinin uluslararası standartlarda kabul gördüğünü kanıtlıyor. Bu seçim, yerel başarıların küresel birer marka haline gelmesi noktasında Türk futbolu için stratejik bir prestij kazanımıdır.
1: Valla Ece, stratejik prestij falan diyerek durumu fazla romantize ediyorsun. Adam sadece sahada Roma savunmasını delip geçerken doğru yerde doğru zamanda durdu. Bu kadar kutsal bir keşif değil. Archie Brown'un seçilmesi Türk futbolu için büyük bir zafer değil, sadece İngilizlerin bakın, bizimkiler hala çok kaliteli deme şekli olabilir. Bizimkiler hala sahada taktiksel disiplin ararken, adamlar işi teknik beceriyle çözüp havaya uçuruyor. Bu durumun yerel başarıyı küresel markaya dönüştürmesi için önce bizim sahalarda keşif değil, sistem kurmamız gerekiyor. Yani bu seçim birer madalya değil, sadece rakibin eksikliğini gören keskin gözlerin bir sonucu.
0: Mauro Icardi'nin Premier Lig'e yöneleceği ayları, Türk futbolunun yerel başarıları küresel pazara taşıma noktasında kritik birer eşik niteliği taşıyor. Bu hamle sadece bireysel bir kariyer tercihi değil, aynı zamanda Türkiye Ligi'nin rekabetçiliğini ve oyuncu değerleme standartlarını uluslararası platformda test eden stratejik bir adım olarak değerlendirilmeli.
1: Icardi'nin Premier Lig hayali kulağa hoş gelse de burası bir test aşaması değil, sanki direkt uçuşa hazır bir jetin motorunu kontrol etmek gibi bir durum. Eğer bu adam İngiltere'ye giderse ve orada sadece pozisyonu için takdir edilirse, biz onu çoktan paketleyip rafa kaldırmış oluruz. Yani aslında yerel başarıyı test etmekten ziyade doğru zamanda doğru vitrine çıkma kumarı oynuyor. Bizimkiler hala acaba ligimiz yeterince zor mu diye düşünürken, adamlar oyuncuyu bir marka haline getirip global pazarda nakit akışı sağlamanın formülünü çoktan çözmüş durumdalar.
0: Beşiktaş'ın malili pivot Madi Sissoko için sözleşme dondurma kararı, kulübün mali disiplin ve kadro planlaması arasında denge kurma çabasını gösteren stratejik bir hamledir. Bu karar, oyuncunun performansı korunurken, finansal risklerin minimize edildiği uluslararası standartlarda bir yönetim modelidir.
1: Sissoko meselesinde stratejik denge falan deyince kulaklarımı çınlattın. Ama gerçek şu ki, bazen sadece cüzdanı korumak için yapılan en mantıklı hamle budur. Beşiktaş bu oyuncuyu buzluğa atarken aslında bir risk yönetimi değil. Piyasadaki değerini koruyup bakalım bu çocuk tek başına ne kadar yük taşıyabilir testi yapıyor. Bu durumu bir satranç hamlesi gibi görmek yerine kışın ısınmak için düğmeye basmayan akıllı bir ev sahibi gibi düşünmek lazım. Oyuncu orada duruyor ama kulübün kasası yanmıyor. Yani bu sözleşme dondurma olayı aslında Türk futbolunun o bitmek bilmeyen bütçe sancılarıyla başa çıkma sanatının en soğukkanlı örneklerinden biri.
0: Sissoko örneğinde uygulanan sözleşme dondurma yöntemi, kulübün sadece bütçe kısıtıyla değil, oyuncunun pazarlık gücünü koruma stratejisiyle de hareket ettiğini gösteriyor ona. Bu model, yüksek maliyeti yabancı oyuncuların transfer piyasasındaki değerini sabit tutarken, kulübe finansal esneklik kazandıran modern bir yönetim biçimidir. Türk futbolunda bu tür yöntemlerin yaygınlaşması, yerel kulüplerin küresel rekabette daha sürdürülebilir ve profesyonel ekonomik modelleri benimsemeye başladığının somut bir kanıtıdır.
1: Yani Ece, sen olaya küresel rekabet ve modern yönetim diye çok havalı bir cila sürüyorsun ama gerçek şu ki, bu yöntem aslında bütçesi yetmeyenlerin kurnazca kullandığı bir dur bakalım. Biraz daha idare et taktiğidir. Sissoko'yu vitrinde tutup cebi korumak aslında Türk futbolunun o meşhur, hem çok olsun hem ucuz olsun arayışının en zarif hali. Yani her şeyi süslü kelimelerle anlatmaya gerek yok. Kulüp sadece ince sağlam birer ticaretçiler. Şimdi bu stratejik hamleleri konuşmayı bırakıp biraz mola verelim, tadımız kaçmasın.
2: Kadriye sıcak ve bilge, Aylin cesur ve doğrudan, Hacer satırlar arasını okur, Sevda doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin. Cupreading.com'da.

0: İyi akşamlar. Türkiye'nin beş ana gölüne bağlı sulak alanların dörtte üçünün kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalması, bölgedeki biyoçeşitliliğin ve yerel ekosistemin geri dönülemez şekilde çöküşü anlamına gelir. Özellikle doğudaki kritik kuş göç yollarının toz çölüne dönüşme riski, sadece yerel bir çevre sorunu değil, uluslararası koruma statüsündeki türlerin yaşam hakkını tehdit eden küresel bir kriz. Kuş gözlemcilerinin bu alanları korumak için başlattığı yoğun çalışmalar, su kaynaklarının bilinçsiz kullanımı ve iklim değişikliğini yarattığı tahribatı durdurmak adına hayati bir savunma hattı oluşturmaktadır. Bu ekosistemin kaybı bölge halkasının içme suyu güvenliğini tehlikeye atarken, kuşların göç rotalarını değiştirmesiyle küresel biyolojik dengenin bozulmasına yol açacak. Su kaynaklarının ve biyoçeşitliliğin yok olması gibi çevresel krizlerin yanı sıra, bugün küresel güvenlik hafızasını tazeleyen önemli bir anma töreni gerçekleşti. 11 Eylül saldırılarının 25. yıl dönümünde düzenlenen etkinliklerde 90 farklı ülkeden 2.977 kişinin hayatını kaybettiği trajik olay hatırlatıldı. New York, Pensilvanya ve Virginia eyaletlerinde düzenlenen bu törenler, terörle mücadelenin küresel boyutunu ve uluslararası güvenliğin önemini vurguluyor. Bu anma etkinlikleri, sadece geçmişteki kayıpları onurlandırmak değil, aynı zamanda modern dünyadaki güvenlik protokollerinin nasıl şekillendiğini hatırlatan kritik birer dönüm noktasıdır. Terörün küresel boyutta yarattığı tahribatının sarsıcı sonuçları, uluslararası işbirliğinin ve kolektif güvenlik anlayışının ne kadar hayati olduğunu her geçen gün daha net kanıtlıyor. Bu tür saldırıların yıl dönümlerinde gerçekleştirilen anma törenleri, yalnızca geçmişe duyulan saygıyı değil, aynı zamanda küresel barışın korunması için diplomatik ve askeri işbirliğinin vazgeçilmezliğini vurguluyor. Modern güvenlik protokollerinin bu trajediler üzerine inşa edilmesi, uluslararası hukukun sınırlarını korumak ve sivilleri tehlikelerden muhafaza etmek adına kritik birer savunma mekanizması oluşturmaktadır. Uluslararası hukuk çerçevesinde şekillenen bu güvenlik protokolleri, küresel barışı tesis etmede ve sivilleri koruma altına almada en güçlü araçlarımızdır. Kolektif güvenliğin paylaşıldığı bir dünyada, ortak savunma mekanizmaları sadece geçmişi onurlandırmak değil, geleceği inşa etmek için temel taşıdır. Şimdilik bu kadar.
1: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rugball %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rugball cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: İyi akşamlar. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ve Erzurumspor FK arasındaki mücadele, zirve yarışındaki puan tablosunu doğrudan etkileyecek kritik bir eşik niteliğinde. Beşiktaş'ın evindeki bu karşılaşma sadece 3 puan için değil, takımın savunma disiplini ve hücum varyasyonlarının ne kadar efektif olduğunu kanıtlaması açısından büyük önem taşıyor. Erzurumspor FK ise sert savunma anlayışıyla sürpriz bir sonuç alarak ligin üst sıralarındaki dengeleri değiştirebilir.
1: Erzurumspor'un o kale önünde duvar örüyoruz taktiği bazen o kadar inatçı oluyor ki Beşiktaş gibi hızlı hücum eden bir takımın sabrını taşırabilir. Ama dürüst olalım, taraftarın karşısında savunma yapmak üzerine patlamaya hazır bomba konulmuş bir koltukta oturmak gibi bir şeydir. Tek bir hata tüm dengeleri alt üst eder. Eğer Beşiktaş o sert savunmayı aşamazsa, maçın sonunda Erzurumsporlu oyuncuların yüzündeki "o biz yaptık" gülümsemesi ligin en büyük sürprizi olur. Sürpriz dediğin şeyden ziyade teknik direktörün taktik tahtasında ne kadar yaratıcı çözümler üreteceği asıl mesele.
0: Defne Kurt'un Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda kazandığı 4. altın madalya, sadece bireysel bir başarı değil, Türk sporunun uluslararası arenadaki teknik gelişimin ve disiplinli antrenman modellerinin somut birer kanıtıdır. Bu başarı genç sporcular için motivasyon kaynağı olurken, Türkiye'nin para yüzme branşında Avrupa standartlarında rekabetçi bir güç haline geldiğini küresel düzeyde tescillemektedir.
1: Para yüzme deyince insanın aklına direkt o havuzun dibinde geçen ağır birer kum torbası gibi direnç gösteren sporcular geliyor. Ama Defne bunu altın madalyayla taçlandırınca işin rengi değişiyor. Bu sadece suyun altında ne kadar hızlı hareket ettiğin değil, aslında o devasa su direncine karşı ne kadar stratejik bir zekayla "hadi bakalım" dediğindir. Gençlerin bu başarıyı görmesi, olimpiyat hayallerinin sadece filmlerde kalmadığını, disiplinli çalışmanın gerçekten altın madalya getirdiğini anlamaları için müthiş birer yakıt olacak.
0: Para yüzme gibi teknik yoğunluğu, yüksek ve dayanıklılık gerektiren bir branşta elde edilen bu başarı, Türkiye'deki sporcu geliştirme programlarının niteliksel dönüşümünü işaret etmektedir. Defne Kurt'un başarısı, sadece fiziksel gücün değil, aynı zamanda biyomekanik analizlerin ve doğru antrenman metodolojilerinin uluslararası standartlarda uygulandığının bir göstergesi. Bu tür başarılar, Türk sporunun küresel arenada daha görünür olmasını sağlayarak gelecekteki olimpiyat projeleri için kritik birer referans noktası oluşturmaktadır.
1: Biyomekanik, analiz falan deyince işin içine robotik bir disiplin giriyor ama Defne'nin başarısı aslında o suyun altına geçen sessiz ve çok sert bir savaşın zaferi. Havuzun dibinde sanki görünmez bir duvarla çarpışıyormuş gibi direnç gösterirken o doğru tekniği korumak, insanın kendi sınırlarını zorlayıp "buradan çıkacağım" demesi. Bu başarı sadece tekniklerin değil, Türk sporcusunun o inadını

0: kalmasını sağlayarak gelecek nesiller için somut birer başarı modeli oluşturmaktadır.
1: Sistemli rakip olmak falan güzel laf ama işin özü şu. Defne o havuzda sadece suyla değil, kendi sınırlarıyla çarpıştı ve kazandı. Teknik analizleri bir kenara bırakırsak, bu başarı aslında pes etmeyenlerin tabiri caizse suya düşüp boğulmak yerine yüzmeyi öğrenme inadının bir meyvesi. Şimdilik benden bu kadar Giorgio.
2: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japoncaya, Arapçaya ve Koreceye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: İyi akşamlar sevgili Radyo Aura dinleyicileri. Kemerlerinizi bağlayın çünkü saha içinde tansiyon yükselecek. Fenerbahçe yönetimi nihayet karar verdik deyip İsmail Kartal'ı görevde tutma mührünü vurdu. Sanki her şeyi çözmüşler gibi büyük bir özgüvenle açıklıyorlar. Yarın saat 11.30'da antrenman sahasında görülecek olan hocamıza başarılar dilerim. Umarım taktik tahtasındaki o karmaşık çizimler bu sezon sahada gerçekliğinin karşılığını verir. Bu karar kulüpteki hocam kalacak mı gidecek mi? Draması bitince herkesin derin bir nefes alıp akşam yemeği planı yapmasını sağlayacak. Artık her hafta sonu teknik direktörün koltuğu için yapılacak o meşhur koalisyon toplantıları yerine en azından sahada kimin ne yapacağını bilmenin huzurunu yaşayacağız.
1: İsmail Kartal'ın görevde kalması kulübün yönetimsel istikrarsızlığını sona erdirecek ve teknik heyetin taktiksel disiplinle çalışmasına olanak sağlayacak. Bu karar sadece bir teknik direktör tercihi değil, aynı zamanda camianın üzerindeki belirsizlik baskısını azaltarak odak noktasının tamamen sahada performansa kaymasını sağlayan stratejik bir adımdır. Sabit bir liderliğin devamı, oyuncu grubunun güven duygusunu pekiştirirken uzun vadeli planlamaların hayata geçirilmesi için gerekli huzur ortamını oluşturacaktır.
0: İsmail Kartal'ın koltuğu artık garantilenmişken şimdi de sahada gerçekten iş yapmak zorunda kalacak. Bakalım taktik tahtasındaki o karmaşık çizimleri sahaya nasıl yansıtacak? Şimdi rotayı voleybol sahalarına kırıyoruz çünkü kulüpler dünya şampiyonası grupları belli oldu ve heyecan dorukta. Vakıfbank ile Eczacıbaşı kadınlar kategorisinde rakipleriyle kapışırken erkeklerde Ziraat, Bankart gibi devler arenaya çıkmaya hazırlanıyor. Bu takımlar sadece voleybol oynamayacak, adeta file önünde birer strateji savaşı verecek. Bakalım kimin smaçları rakip blokları paramparça edecek, kimler servisle rakiplerini yerinden oynatacak.
1: Türkiye'nin voleybol arenasında Vakıfbank ve Eczacıbaşı gibi dünya devi kulüplerin yer alması, ülkemizin küresel spor hiyerarşisindeki ağırlığını kanıtlıyor. Bu tür turnuvalar sadece fiziksel birer mücadele değil, aynı zamanda yüksek disiplinli antrenman sistemlerinin ve stratejik derinliğin sahaya yansıdığı büyük birer satranç maçı niteliğindedir. Bu turnuvalar, Ziraat Bankart gibi güçlü ekiplerin rekabete dahil olması, yerel başarıların küresel standartlara evrilme sürecindeki kritik eşiği temsil etmektedir.
0: Voleybolun o heyecan dolu file, önü savaşlarından çıkıp şimdi biraz daha sert ve taşlı zeminlere, İngiltere'nin çamurlu futbol sahalarına iniyoruz. Premier Lig'de Hull City teknik direktörü Sergej Jakirovic'in ayın teknik direktörü seçilmesi tam bir beklenmedik kahraman hikayesi gibi duruyor. Hull City gibi ligin alt basamaklarında hayatta kalma mücadelesi veren bir ekipte bu ödülü almak, belki de İngilizlerin o meşhur kaos ortamında en azından birilerinin düzgün iş çıkardığını kanıtlıyor. Jakirovic'in taktiği muhtemelen rakibi sahada koştururken, kendisinin ise stratejik bir satranç oyuncusu gibi hamleler yapması üzerine kurulu. Çünkü Premier Lig'de sadece yetenek değil, adam akıllı bir oyun planı istikrarı arıyor. Hull City'nin bu ödülü alması aslında ligin devlerinin her zaman kusursuz olmadığını, bazen küçük taktiksel zekaların büyük bütçeli kaosları yenebildiğini gösteriyor.
1: Sergej Jakirovic'in başarısı aslında modern futbolun sadece yüksek bütçeli kadroların değil, doğru metodoloji ve taktiksel sadakatin ödüllendirildiği bir sistem olduğunu kanıtlıyor. Hull City gibi kısıtlı imkanlara sahip kulüplerde bu tür başarılar elde etmek, teknik direktörün rakibin zayıf noktalarını analiz etme kabiliyetini ve oyun disiplinini ne kadar güçlü kurduğunu gösterir. Bu ödül, Premier Lig'in sert rekabet ortamında taktiksel derinliğin ve doğru stratejik konumlanmanın saha sonuçlarına nasıl doğrudan yansıdığının somut bir örneğidir.
0: Jakirovic'in bu ödülü alması aslında İngilizlerin mütevazı kahraman sevdasının bir ürünü. Çünkü Premier Lig'de dev bütçeli takımların o kaotik ve bazen akıl dışı oyunlarını küçük bir kulübün disiplinli ve taktiksel sadakatiyle dengelemek gerçek bir başarıdır. Hull City gibi her maça hayatta kalma mücadelesi veren bir ekipte bu ödülü kapmak, teknik adamın sadece taktik tahtasında değil, oyuncularının zihninde de nasıl devleştiğini gösteriyor. Bu başarı, paranın satın alamayacağı o stratejik derinliğin sahadaki en büyük silah olduğunu tüm dünyaya kanıtlayan sert bir cevaptır.
1: Taktiksel disiplinin ve doğru stratejinin, finansal gücün önüne geçebildiği, bu tür başarılar futbolun evrensel dinamikleri açısından oldukça kıymetli birer örnektir Arna. Hull City'nin bu başarısı, kısıtlı kaynaklarla elde edilen sistemli çalışmanın, spor dünyasındaki karşılığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Şimdilik bu kadar.
2: Ya biz spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Racquetball, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Racquetball, sporun geleceği değil, zaten burada.

İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da 23 derece sıcaklık ve %95 nemle oldukça nemli bir hava hakimken, Ankara'nın kuru havası ve 24 derece sıcaklığı tam bir tezat oluşturuyor. İzmir ise 26 derece ile akşam keyfi için harika bir atmosfer sunuyor.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da 23 derece sıcaklık ve %95 nemle oldukça nemli bir hava hakimken, Ankara'nın kuru havası ve 24 derece sıcaklığı tam bir tezat oluşturuyor. İzmir ise 26 derece ile akşam keyfi için harika bir atmosfer sunuyor. Nemden kaçmak isteyenler, Ankara'ya, hafif esintinin tadını çıkarmak isteyenler İzmir sahilinde yürüyüşe çıkabilir. Gökyüzünün her köşesinde farklı bir hikaye gizli. Şimdi bu güzel atmosferin tadını çıkarma vakti. Şimdilik müzikle buluşalım.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: İyi geceler. Gökyüzünün sakinliği eşliğinde geceye merhaba diyorum. İstanbul'da 22 derece sıcaklık ve %95 nemle oldukça nemli bir hava hakimken, Ankara ve İzmir'de 25 derecelik açık bir gökyüzü sizi bekliyor. Nem oranının düşük olduğu Ankara'nın kuru havası ile İzmir'in hafif esintili atmosferi bu gece harika birer karşıtlık oluşturuyor. Bu güzel havada dışarı çıkıp derin bir nefes almak için harika bir zaman. Gökyüzünün büyüleyici sessizliği altında bu güzel havanın tadını çıkarırken huzur dolu bir gece dilerim hoş. Şimdilik benden bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk devam ederken, özellikle Uzunçayır Köprülü Kavşağı ve düz bağlantı yolu üzerinde 14 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanıyor. Paşalamanı Caddesi ile Hakimiyet Milliye Caddesi kesişimindeki E5 hattında 13 dakikalık aksamalar mevcutken, Hasanpaşa Setti ve Hüseyin Baykara Sokak bölgelerinde de yoğunluk nedeniyle hızın düştüğü gözlemleniyor. Ankara'da Cengiz Han Caddesi 8 dakika gecikme ile en belirgin noktayken, İzmir tarafında Ali Çetinkaya Bulvarı ve çevresindeki yol çalışmaları trafiği doğrudan etkilemektedir. Şehir içi ulaşımda yaşanan bu aksamalar sadece bireysel birer gecikme değil, kentsel hareketliliğin ve ekonomik akışın doğrudan sekteye uğramasıdır. Özellikle kritik kavşaklardaki yoğunluklar, toplu taşıma sistemlerinin etkinliğini azaltırken, karbon salınımını artırarak çevresel maliyetleri de yükseltmektedir. Bu tür darboğazların çözümü için sadece anlık trafik yönetimi değil, uzun vadeli kentsel planlama ve alternatif ulaşım modlarının entegrasyonu kritik önem taşımaktadır. Kentsel ulaşımda yaşanan bu darboğazların çözümü, sürdürülebilir şehircilik modelleri ve toplu taşıma odaklı planlamalarla mümkün olacaktır. Şimdilik yayınımızı sonlandırıyoruz.
1: Kadriye Sıcak ve Bilge, Aylin Cesur ve Doğrudan, Hacer satırlar arasını okur, Sevda Doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin, cupreading.com'da.

0: İyi geceler. Anthropic firmasının yapay zeka modellerinde biyolojik silah geliştirilmesini hedefleyen kötü amaçlı girişimleri tespit edip engellediğini açıklaması, dijital güvenliği sınırlarını yeniden çiziyor. Bu durum, üretken yapay zekanın sadece içerik üretimi değil, kritik biyoteknolojik verilerin tehlikeli ellere ulaşmasını engelleyici bir güvenlik katmanı olarak kullanılabileceğini kanıtlıyor. Söz konusu engellemeler, biyolojik ajanların sentezlenmesi veya yayılması gibi yüksek riskli süreçlerin yapay zeka üzerinden kolaylaştırılmasını önleyerek küresel sağlık güvenliğini korumayı hedefliyor. Bu gelişme, teknoloji devlerinin etik ve güvenlik protokollerini sıkılaştırmasının, gelecekteki olası biyolojik tehditlere karşı erken uyarı sistemleri oluşturacağını göstermesi bakımından kritik önem taşıyor. Bu önlem, yapay zekanın sadece etik sınırlar içinde kalmasını sağlamakla kalmayıp, uluslararası güvenlik protokollerinin dijital altyapıyla entegrasyonunu zorunlu kılıyor. Teknoloji şirketlerinin bu tür bariyerler kurması, biyoteknolojik verilerin demokratikleşmesiyle potansiyel yıkıcı etkileri arasındaki hassas dengenin korunması açısından hayati birer savunma hattıdır. Bu durum, gelecekteki küresel sağlık tehditlerine karşı teknolojik denetimin ne kadar kritik bir güvenlik mekanizmasına dönüşeceğini açıkça göstermek. Bu tür koruyucu bariyerler, teknoloji devlerinin sadece birer şer sağlayıcısı değil, aynı zamanda küresel güvenlik mimarisinin aktif paydaşları haline geldiğini kanıtlıyor. Yapay zekanın biyolojik riskleri filtreleme kapasitesi, geleneksel denetim mekanizmalarının yetersiz kaldığı hızlı veri akışında kritik bir durdurucu güç oluşturuyor. Bu durum, dijital güvenliğin artık sadece kişisel verilerin korunması değil, doğrudan insanlığın fiziksel varlığını tehdit eden biyoteknolojik unsurlarının kontrollü anlamına geldiğini göstermektedir. Dijital güvenliğin biyoteknolojik tehditlere karşı bu denli aktif bir savunma kalkanına dönüşmesi, teknoloji dünyasının sorumluluk alanını genişletirken küresel güvenlik mimarisini kökten değiştiriyor. Bu koruyucu bariyerler, insan hayatını doğrudan tehdit eden risklerin hızla yayılmasını engelleyerek uluslararası güvenliği dijital katmanla sağlamlaştırmaktadır. Şimdilik bu kadar.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi geceler. Gökyüzünün sakinliğiyle sarmalandığımız bu saatlerde hava durumunu sizlerle paylaşıyorumlu. İstanbul'da nem oranı %95 ve rüzgar saniyede 7 metre ile oldukça nemli bir gece yaşanırken, Ankara'da hava çok daha kuru ve açık. İzmir ise 22 derece sıcaklığı ile ılık bir gece sunuyor. Bu güzel havayı değerlendirmek için dışarı çıkıp temiz havanın tadını çıkarabilirsiniz. Gecenin huzuru tüm şehirleri sararken, her bölgenin kendine has dokusuyla uykuya dalmaya hazırlandığı bu anlar çok özel. Gökyüzünün sunduğu bu farklı manzaralarla geceyi keyifle sürdürmenizi diliyorum Nola. Şimdilik müzikle devam ediyoruz.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com.

0: İyi geceler. Gökyüzünün sakiniyle sarmalandığımız bu saatlerde hava durumunu sizlerle paylaşıyorum. İstanbul'da nem oranı %95 ve rüzgar saniyede 7 metre ile oldukça nemli bir gece yaşanırken, Ankara'da hava çok daha kuru ve açık. İzmir ise 22 derece sıcaklığı ile ılık bir gece sunuyor. Bu güzel havayı değerlendirmek için dışarı çıkıp temiz havanın tadını çıkarabilirsiniz. Gecenin huzuru tüm şehirleri sararken, her bölgenin kendine has dokusuyla uykuya dalmaya hazırlandığı bu anlar çok özel. Gökyüzünün sunduğu bu farklı manzaralarla geceyi keyifle sürdürmenizi diliyorum. Şimdilik müzikle devam ediyoruz.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, karanlık gotik, göksel kozmos, kedi tarotu, ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: İyi geceler sevgili Radyo Ora dinleyicileri. Kemerleri bağlayın çünkü sahada yine dramatik bir tiyatro izledik. Sevilla evinde Valencia'yı sadece tek golle devirerek adeta az ama öz felsefesini savunmaya koydu. Valencia taraftarları için bu skor sanki yemekte sadece bir adet zeytin yiyip doymuş gibi hissettiren o tuhaf akşam yemekleri gibice bir hayal kırıklığı. Sevilla'nın bu minimalist galibiyeti, sahadaki taktiksel savaştan ziyade rakibine bu kadar yeter, hadi artık eve git mesajı vermek gibi duruyor. Valencia'nın bu maçta gol atamayıp savunmada erimesi, kapının önündeki büyük bir pastadan tek dilim alıp geri çekilmekten hiçbir farkı yok.
1: Sevilla'nın stratejik disiplini, sadece bir skor elde etmekten ziyade rakibin motivasyonunu kırmak üzerine kurulu bir savunma hattı çizdiğini gösteriyor. Valencia tarafında yaşanan bu taktiksel çözülme, maçın kontrolünün tamamen ev sahibi ekibe geçtiğinin ve saha içi hakimiyetin kaybedildiğinin somut bir kanıtıdır. Bu sonuç, düşük skorlu maçların genellikle fiziksel direncin yüksek olduğu ama taktiksel zekanın galip geldiği senaryolarda karşımıza çıkar.
0: Valencia'nın o zayıf savunmasını bırakalım. Şimdi biraz daha yerli ve kararlı bir skora odaklanalım. Beşiktaş'ın Erzurumspor karşısında aldığı 3-0'lık galibiyet. Aslında net bir sonuç ama bu gol kararı olsa daha doğru olurdu muhabbeti. Tam bir hakem draması tadında. Hakemlerin kararını sorgulayanlar sanki maçta gol olmayı beklerken Beşiktaş'ın üst üste 3 tane bulup rakibi sahadan silmesine taktiksel bir hata gibi pazarlıyorlar. Erzurumspor FK için bu skor kışlık botlarına giyip dışarı çıkarken kapının önündeki büyük çukura düşmek gibi sert bir tokat oldu. Zira Beşiktaş sahada sadece kazanmakla kalmadı, rakibine siz evinizde dinlenin mesajını net bir şekilde verdi.
1: Beşiktaş'ın 3-0'lık galibiyeti sadece skorun büyüklüğüyle değil, savunma disiplininin ve oyun hakimiyetinin rakibi tamamen etkisiz bırakmasıyla öne çıkıyor. Bu sonuç taktiksel bir hata olarak değil, Beşiktaş'ın geçiş oyununu kusursuz yönettiği ve Erzurumspor'u kendi yarı alana hapsettiği stratejik bir üstünlüğün göstergesidir. Skorun 3 olması aslında rakibin direnç gösterme ihtimalini tamamen ortadan kaldıran ve maçın kontrolünü tek taraflı hale getiren bir netliğin simgesidir.
0: Beşiktaş'ın Erzurumspor'u adeta sahadan silip atması üzerine kurulan o gol kararı draması bitti. Şimdi Avrupa sahnesindeki Marsilya fiyaskosuna odaklanalım. Marsilya'nın Rennes karşısında aldığı bir sıfırlık mağlubiyet sanki devasa bir akşam yemeği masasına oturup sadece tek bir kırıntı bulup masadan kalkmak gibice zavallıca bir performans oldu. Ligue 1. Lig'de liderlik yarışı falan konuşanların bu kadar kolay savunmada çözülmesi, Fransız ekibinin Avrupa arenasında Beşiktaş'a karşı bizim kapımızda bekleyin demek yerine yolda bayıldık mesajı vermesi gibi duruyor. Marsilya'nın Rennes karşısındaki bu mağlubiyeti aslında Avrupa Ligi öncesi bir uyarı fişeği değil, daha çok sahadaki taktiksel boşlukların ve savunma disiplininin kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu açık bir itiraf. Beşiktaş taraftarı için bu sonuç rakibin kendi evinde bile ayakta duramadığını görmek demek, Marsilya'nın bu mağlubiyeti Avrupa sahnesindeki mücadele öncesi takımlarının zayıf halkalarını sertçe yüzlerine çarpan bir tokat gibi oldu.
1: Marsilya'nın Rennes karşısındaki savunma zafiyeti sadece bireysel hataların değil, kolektif bir taktiksel çöküşün sonucudur. Savunma hattının bu kadar kolay geçirme noktasına gelmesi, takımın geçiş oyunlarını durduracak organizasyonel derinliğe sahip olmadığını açıkça kanıtlıyor. Bu durum, Avrupa arenasında karşı karşıya gelecek rakipler için Marsilya'nın zayıf halkalarını çok net bir şekilde ortaya koyan kritik bir göstergedir.
0: Marsilya'nın savunması şu an tam olarak delik deşik bir süzgeç gibi görünüyor. Her topa karşı gel bakalım diyorlar. Bu kadar açık veren bir takımın Avrupa arenasında ciddiye alınması, mahalle maçında kalecisinin eldivenlerini unutup sahaya çıkması gibi trajikomik bir durum. Beşiktaş taraftarı için bu tablo aslında büyük bir keyif. Çünkü rakip daha kapıdan girmeden gardını düşürmüş durumda. Marsilya'nın bu savunma disiplinsizliği Avrupa maçlarında sadece gol yeme değil, moral kaybı yaşama garantisi sunuyordu.
1: Marsilya'nın savunma zafiyetleri ve taktiksel çözülmeleri Avrupa arenasında karşılaşacak rakipler için net birer açık kapı oluşturuyor. Bu durumun yarattığı dengesizlik, önümüzdeki kritik mücadelelerin sonucunu doğrudan etkileyen stratejik bir faktör haline gelecektir. Şimdilik bu kadarcı.
2: Kelt haçı, 10 kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboğu Caddesi arasında yoğunluk nedeniyle 7 dakika gecikme yaşanırken Meclis-i Mebusan Caddesi ve Galata Köprüsü geçişlerinde 6 dakikalık aksamalar kaydediliyor. Bebek Arnavutköy Caddesi ve Ayşe Sultan Sokak civarında trafik akışı yavaşlamış durumda. Alternatif olarak iç yolların tercih edilmesi önerilir. İsfalt Köprülü Kavşağı bölgesinde ise 4 dakikalık bir yoğunluk gözlemleniyor. Trafikteki bu aksamalar sadece bireysel zaman kaybı değil, aynı zamanda kentsel mobilite ve karbon salınımı açısından da kritik birer veri sunuyor. Özellikle Galata Köprüsü gibi tarihi dokunun merkezindeki yoğunluklar, bölgedeki lojistik planlamanın ne kadar hassas yönetilmesi gerektiğini gösteriyor. Alternatif rotaların önceden belirlenmesi, sürücülerin stresini azaltırken şehrin genel akışını korumak adına hayati bir önem taşıyor. Kentsel planlamada veriye dayalı navigasyon çözümleri, hem sürücü güvenliğini artırıyor, hem de İstanbul gibi megakentlerin lojistik yükünü hafifletiyor. Trafiğin akışını optimize etmek, şehrin genel yaşam kalitesini doğrudan etkileyen stratejik bir yönetim biçimidir. İyi geceler.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: İyi geceler, gökyüzünün sakinliği eşliğinde geceye merhaba diyoruz. İstanbul 21 derece ve %73 nemle oldukça huzurlu, Ankara ise düşük rüzgarıyla durgun bir hava sunuyor. İzmir'de sıcaklık yine 21 derece civarında seyrediyor. Bu güzel havada, açık havada kısa bir yürüyüş yapmak size çok iyi gelecektir. Gökyüzünün bu dinginliği eşliğinde huzurlu bir gece dilerim. Şimdi müziğin tınılarına bırakıyorum sizi.
1: Büyük sporlar evrilir. Ragbol, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler, denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Ragbol, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün huzurunu sizinle paylaşıyorum. İstanbul'da nem oranı %95 ve rüzgar saniyede 5 metre hızla eserken, Ankara'da hava çok daha kuru bir havaya sahip. İzmir ise rüzgarsız ve açıkıyla tam bir dinginlik sunuyor. Bu güzel geceyi dışarı çıkıp yıldızları seyrederek taçlandırmak harika olabilir. Yıldızların altında huzur dolu bir gece geçirmeniz dileğiyle bu sessizliğin tadını çıkarın. Şimdilik müziğe bırakıyorum sözü.
1: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede cupreading.com.